İlaç gibi radyo. Beni bırakıp gittiğin o gün var ya, sanki dünya durdu. Her şeyin sonu gibi.

kuşlar ona küstü. Uçmasınlar selamımı kesti. Dostlarından yaramasınlar. Güllere de küstü. Açmasınlar.

ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni, duymak istemem sesini,

çorumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem elleri. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarını, umut bırakmayın yarınlarımı. Sakın aldanmayın ağladığıma, bırakmayın beni, bırakmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yağmurlu bir İstanbul sabahından günaydın ama İstanbul'un her tarafında değil belli başlı noktalarında yağmurlu bir İstanbul sabahı. 7.4 geçiyor. Temmuz'un 14'ü. Hoş geldiniz. Geldiyseniz gününüz güzel geçsin. Ağız tadınız bozulmasın. Herkese günaydın. Hadi uyanalım bakalım.

0: kıyamam.
1: Yipio Sibel Can çok güzel bir şarkı imza atmışlar. Eski Fenerbahçeli olursa yeni Galatasaraylı amcaoğlu John Duran'dan sonra diğer amcaoğlu Bora Duran. Yani benim amcam yok ama. Amcaoğlu çok. Rıdvan var mesela Mardinli. Rıdvan Duran. Bizim soyattan çok var. Bora Duran da sevdiğim pop müziğin sevilen isimlerinden alçak gönüllü dostlardan biri de sevgili Bora Duran. Baba oldu. Ona bir selam gönderelim. Gerçi sosyal medyadan tebrik etti. Amcaoğlu diye yazdık ama sağ olsun. Tevazu gösterip sağ ol abi diye mesaj da attı. Eşi Hande Yalçın'la birlikte oğulları Marin'i kucaklarına aldılar. Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin. Kazasız belasız vatanına milletine hayırlı bir evlat olsun inşallah. Allah bağışlasın diyelim. Şimdi yazarsınız. Amcaoğlu torunu görmeye gidersin. Bir çeyrek takarsın falan diye. Yazmayın. Çeyrek çok pahalı.

Ve futbolda özel bir gece, bu akşam Arjantin'in rakibini bulmaya çalışacaklar. Niye öyle diyorsun demeyin. Arjantin-İngiltere maçı da yarın mı, bir sonraki gün oynayacaklar bilmiyorum ama yani FIFA Dünya Kupası'ndan ziyade FIFA Arjantin Kupası devam ediyor. Bu akşam ilk finalist belli olacak. Fransa mı, İspanya mı? Hangisi Arjantin karşısında daha başarısız olur, onu ayarlamaya çalışacaklar. Akşam göreceğiz. Saat 22'de Texas'ta kozlarını paylaşacaklar. Bir tarafta Mbappe, bir tarafta Lamine Yamal. Mbappe biraz daha tecrübeli görünüyor. Osman Dembele. Yani Fransa'nın kadrosu daha ağır basıyor. Ama İspanya Arjantin'in karşısında daha zayıf kalır diye onu mu çıkartırlar yukarı? Bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Sadece biraz bazen böyle arada güzel top oynanıyor. Onu izliyoruz ama keyifle vay süper bir Dünya Kupası diyerek kesinlikle bakmıyoruz. Bu arada Infantino bir açıklama yapmış. 48 takımdı. 16 takımda ilave edip 2030'da 64 takımla Dünya Kupası düzenlemeyi düşünüyorlar. Daha çok reklam, daha çok para demek. Bakalım kimleri harcayacaklar o kupada.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
5: Sepeti. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Setur Yaz Show!
2: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Tatilse Setur.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS

0: sedilen şifre ile birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar.
1: Merhaba Kral FM dinleyicileri. Ben Önder Avunç. Ataşehir'de eşimi işe bırakırken Kral FM dinliyordum. Anons üzerine lokasyona geldim ve hediye çekimi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine ve gönül dostu Çener'e teşekkür ederim.
2: Merhaba, ben Zela Çalışkan. Ümraniye annemi ziyarete gelmiştim. Kaptan Şener'in anonsunu duydum Kral FM'den. Otobüse geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı işime armağan ediyorum.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Türkiye'yi uyandıran adam.

Günaydın diyelim. Sakarya Sultan Doğan'a, oğluna, kızlarına sadık şarkıya armağan edelim. Dortmund'dan Mehmet, çeyrek sana az olur, yarım takarsın diyor. Tabii. Hani derler ya, bekara hanım boşama kolaydır diye. Mehmet Silivri'ye selam. Cumartesi günü Silivri'deyim inşallah. Düğün var. Berlin'den Ayşe, çoktan uyandım. Kral'la çalışma saatlerim daha güzel diye yazmış. Amasya'dan Kerim Zengin. Çok sevinçliyim. Ülkemi bugün izne geliyorum diyor. Hadi hayırlısı. Halkalı'dan Metin. Ne Beylikdüzü'nde ne Halkalı'da bir şey yok şu anda. Bizim orada da yoktu ama Maslak'ta bayağı bir yağmur vardı. Yağmış. Ben geldiğimde yoktu, ıslak yerler.

Antalya'dan sevgili Musa göndermiş. Musa Bayram. Hayat arkadaşım Cennet Bayram'ın doğum günü bugün diyor. Çalacağınız tüm şarkılar 36 yıllık hayat arkadaşım. 35 yıllık askerlik hayatımın 32 yılını dağda bayırda tüm zorluklarda. İyiyim de kötüyüm de benimle birlikte geçiren, benimle birlikte bir nevi askerlik yapan, görev icabı ondan yıllarca ayrı kalmama rağmen beni yalnız bırakmayan canım eşime gelsin demiş. Vay arkadaş. Sevgiye bak. Sonrasında da şöyle bir not var. 4 yıldır evdeyim, evde komutan kimmiş öğrendim diyor. Tebrikler. Yazdıran komutanmış.

0: Arkadaşım biri Arjantin'le ilgili yazmış. İlk maçlarda Messi'nin arkadan tekme atıp futbolcunun tabanına basıp kart görmemesi, son maçta hakeme el kol işareti yapıp tehdit dedi, benimle düzgün konuş, hop kırarım kafanı der gibi hiçbir kart görmemesi. Ha, bu benim fikrim. Katılıp katılmamak zorunda değilsin. Bu benim söylemim. Senin istediğin şekilde anons yapacak değilim. Ben sevmiyorum Messi'yi de. Futbolu başka, saygı duyarım ama karakter olarak sevmiyorum. Arjantin'i kolluyorlar. Bu da benim görüşüm. Net bir şekilde. Sen başka şekilde görüyor olabilirsin. Ben böyle görüyorum. Bu kadar net. Benimle aynı görüşte olmak zorunda değilsin zaten. Çileğin ana vatanı Menemen Emir Alem'den selam geldi. Serdar hastasının doktoru beklediği gibi diyor. Geçmiş olsun. İlaç yazamıyorum ama kusura bakmayın. Sadece bizim yazdığımız ilaç belli arkadaşlar.
1: İlaç gibi radyo.
0: Bu kadar. Bunun dışında başka bir şey yapamıyoruz. Nazım Karabil'e Almanya'ya selam gönderelim. Eskişehir'den Fatma. Bismillah, poğaça börek dükkanı açtık odun pazarından diyor, dinliyoruz. Mekanı yazmayın, okumuyorum arkadaşlar. Danimarka'dan Hamza. Kralla uyanmak çok güzel. Almanya'dan Nazlı, bir dahaki ay vatandayım inşallah diyor. Kayseri'den Yusuf, servis olarak seni dinliyoruz. Teşekkür ediyorum, biz de sizi uyandırabiliyorsak servisi ne mutlu bize. Gadas'ın adım Kayseri. Milano'dan selam var.

Dün Tantakale'deydik sevgilim. Cihan'ın yanında, Cihan'ın mekanında. Muhabbet ederken içeri bir kardeş girdi. Sohbet muhabbet derken baktım Antepliler. Muhabbet ediyorlar işte kemerde, cüzdanda falan derken Cihan da Konyalı. Baktım Cihan'ın şive gidiyor, Antep'e kaymaya başladı. Dedim Cihan sen Konyalısın, ne zaman Antepli oldun? Sonra kardeşlerden bir tanesi, abi ya dedim, sen radyocu değil misin? Eyvallah kardeş dedim, bir onur bir gurur geldi. Gaziantep'te bizi dinleyen şimdi İstanbul'dalar. İbrahim, Hamza, Ömer ve Cem'e bir selam göndereyim. Kemer işi yapıyorlar Gaziantep'te. Sevgili İbrahim, sevgili Hamza, sevgili Ömer ve sevgili Cem kardeşlerime bir selam olsun. Gaziantep'e de selam olsun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: puanınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Teka klimaların doğasında sessizlik var. Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: anı doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
8: QNB'ye geçiyorum.
9: İlaç gibi radyo.
10: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
9: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlar.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ankara'dan Kanslı Safiye günaydın. Hocam benim için ne hediye çeki ne viyelant en değerli hediyesiz kral ailesi demiş İzmir'den Fazıl Çiçek. Teşekkür ederiz. Abi bir an hediye istiyorsun zannettim ha. Ah valla. Hani benim için ne hediye çeki ne viyelant hiçbir şey vermedin diyeceksin diye böyle bir heyecanla okudum. Kolay gelsin Sinan abi. Sinan abi kim? Bilemenden Şafak. Arjantin için söylediklerine katılıyorum. Ya birileri katılsın diye söylemiyorum. Kendi fikrimi paylaşıyorum. Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil. Herkes aynı sanatçıyı sevmek zorunda değil. Herkes aynı takımı tutmak zorunda değil. Herkes aynı siyasi görüşü olmak zorunda değil. Ama herkes birbirine saygılı olmak zorunda. Bu kadar net. Bu benim görüşüm ya. FIFA bu sene Arjantin'i kolluyor. Benim görüşüm net. Aleyküm selam. Ama Sinan kim onu çözemedim. Antep'ten Ökkeş günaydın. Hollanda'dan Menteşeli. Gültekin Çelik, Mehmet, Murat çalışırken bizi dinliyorlarmış. Biz de onlara selamlarımızı gönderelim. Günaydın diyelim. Güzel bir şarkıyla devam ederiz.

Bülent'in şarkısı çalıyor bak. Kıskanıyor adam, kıskanıyor ya. Balıkesir'den Adem, Bigadiç'e aşağı Çamlıköy'ü eşi Hülya, bağlısı Filiz. Daha kalabalıkta bizi dinliyorlar mı? Kiraz topluyorlar. Selam gönderelim onlara. Bu arada bir mesaj geldi bu. Doğa makineleriyle ilgili zannedersem, kim göndermişti onu, topladıkları şeyle ilgili, Gaziantep miydi değil mi? Dur Veysel Gaziantep'ten, makineler bozuk diyor, iade yapacağım ama çalışmıyor diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletir misin? Bugün toplantımız var senin için, özellikle konuyu... Sevgili Veysel... Sosyal medyada da bu paylaşıldı. Büyük ihtimalle görecektir bakanlık bunu. Yetkililer gerekeni yaparlar diye ümit ediyorum. Adana'dan Bahattin. Akışına bıraktık Bahattin. Alemi cihana selam olsun.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 14 Temmuz Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını 3. gecede sürdürdü. 5 saat süren bombardıman sabaha karşı sona erdi. Körfez ülkelerinde de İran'ın hava saldırıları nedeniyle gece boyunca sirenler çaldı. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirdiklerini belirtti. Trump, saldırılara rağmen İran'la hala bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını da söyledi. İran tarafı ise Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde olmasına izin vermeyeceğiz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'ın Ankara ziyaretini değerlendirdi. Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan, Trump'la çalışmaya devam edeceğiz dedi.
2: Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
1: Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesi liderlerin mehter marşıyla karşılanmasına yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok dedi.
2: Mehter marşından, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.
1: CHP'de Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultayın toplanması için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzaya yanıt verilmemesi nedeniyle bugün mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay yapılması amacıyla çağrı heyeti atanması için mahkemeye yaptığı başvuruyu değerlendirdi. İstanbul İl Başkanlığı'na da çağrı heyeti atandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım ama tedbir var dedi.
3: İstanbul'a çağrı heyeti atandı değil mi? Kaç gün geçti? 45 gün mü? İl seçimi yapıldı mı? Yapılmadı. Ne yapacaksınız? Ya bir insan hukuk bilir. Yeni bir kurultay yapın. Yeni kurultay ne demek? Yeni üyelerle yapın. İradesi sakatlanmamış üyelerle yeni bir kurultay yap. Biz de onu yapıyoruz zaten. Mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım. Ama tedbir var. Nasıl yapacağız?
1: TV 100 yayınına katılan Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in yeni parti kuracağı yönündeki iddialar da hatırlatıldı.
3: Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkanısınız, hem de ben ayrı parti kurmak için çalışıyorum diyeceksiniz. Ya bu olur mu Allah aşkına ya? Hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor? Parti içinde mücadele edebilir. Bakın buna hiç itirazım olmaz. Ama parti içinde paralel yapı olmaz.
1: Şarkıcı Haluk Levent halen gözaltında. Deprem sonrası yardımlarla öne çıkan Ahbap Derneği'nde toplanan bağış paralarının amacı dışında kullanıldığı iddiası var. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme var. 10 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Fethullahçı terör örgütüne yeni bir operasyon düzenlendi. Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Bangladeş'te etkili olan şiddetli yağışlar sele ve su baskınlarına yol açtı. En az 54 kişi hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla kişinin yağışlardan etkilendiği belirtiliyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %1,60 değer kaybıyla 14.092 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 47.03, euro 53.59, gram altın 6.074 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 62.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. 4 yıl önce kupayı finalde kaybeden Fransa ile son Avrupa şampiyonu İspanya karşılaşacak. 70 bin kişilik Dallas stadında oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Diğer yarı finalde ise yarın aynı saatte Arjantin ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Galatasaray bu sezonun ilk transferini tamamladı. Leslie Ugochukwu sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaya atması bekleniyor. Zeynep Sönmez bir ilki başardı. 24 yaşındaki milli tenisçi dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 48. sıraya yerleşti. Sönmez böylece hem kariyer rekoru kırdı hem de ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde sağanak yağış var. Bugün İstanbul ve Bursa ara ara sağanak yağışlı 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu 34, Antalya güneşli 35 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
1: Tem otoyolu Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Gönül dostu Şener.
4: Türkiye'yi uyandıran adam.

İtalya'dan Çorum'a selam var Hasan ve Mehmet'ten. Maksutlu köyünden Orhan Kabalak. Herzberg Kars'tan Vatettin Temel Almanya'ya selam olsun. Bursa Narlıdere köyünden sevgili Osman Şen göndermiş. Nektar topluyorlar. Nektarı toplarken bizi dinliyorlar. Yanındakiler yemeğe buyursun diyorlar. Tabii sabah yalnız olduğumu biliyorlar. Kimse yok, tekim. Yanındakiler buyursun. Of, nektarlarda var ya, kırmızı kırmızı bağırıyor resmen.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Kuzey kesimlerde yağış var. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: İlaç gibi radyo.

0: Partiz.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
0: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
7: Toyota. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
9: Opel'in enerjisiyle yeni

0: getir. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda Otokoç
1: ikinci el. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

sama Türkiye'nin saatleri 8.25'i gösteriyor. Cep telefonunuza o kadar çok izinsiz mesaj geliyor değil mi? Benimkine çok geliyor. Numarayı vermediğim halde. Numaralar piyasada çok rahat bir şekilde satılıyor. Peki bu izinsiz mesajlarla ilgili ne yapabilirsiniz? İstemiyorsanız mesaj gelmesini şunu şunu yapın, şuraya şunu gönderin gibi bahanelerle de karşılaşıyorsunuz. Kayseri'de avukat Ahmet Şahin'e izinsiz SMS gönderilince bakın ne oluyor. Biz avukat değiliz. İşi bilmiyoruz diye düşünmeyin. 6698 sayılı kişisel verileri korunması kanunu KVKK ile 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun uyarınca vatandaşların açık rızası olmadan cep telefonlarına reklam, kampanya ve tanıtım amaçlı ticari elektronik

ileti gönderilmesi hukuka aykırı kabul ediliyor. Kayseri'de avukat Ahmet Çay'ın kendisine izinsiz SMS attığı gerekçesiyle şikayet ettiği tasarruf finansman şirketi KVK kurulunca 1 milyon liralık idari para cezasına çarptırılıyor. Veri madenciliği yapılıyor. Numaranızı alabilir miyiz? Mağazadan alışveriş yaptınız. Vermek istemiyorum kardeşim. İşte elektronik faturayı buradan gönderiyoruz. Kağıt olarak ver. Her yerde numaranız bir şekilde isteniyor. İndirim var, kampanyadan faydalanacaksınız. Numaranızı alalım. O numaralar çamaşır mandalı gibi ipten ipe dolaşıyor. Ama konuyu biliyorsanız, neler yapabileceğinizi araştırırsanız, 1 milyonluk ceza size mesaj atan firmaya.

0: Asıl Duru.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 14 Temmuz Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlıyoruz. Hürmüz'de ablukayı başlatıyoruz. Bu sözler Amerikan Başkanı Trump'a ait. Ayrıntı şöyle: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda tırmanan gerilim tarafların karşılıklı saldırılarıyla sürüyor. Amerikan ordusu gece boyunca İran'ı bombardımana tuttu. Trump, İran için uygulanan deniz ablukasına geri dönüldüğünü açıkladı. Başkan Trump, ablukayı yeniden devreye sokuyoruz. Bu abluka sadece İran için geçerli. İran'la iş yapanlar geçemeyecek, diğer herkes geçebilecek, dedi. Partiden ayrılmasına gerek yok. Bu haberde Habertürk'te öne çıkıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TV100'e verdiği röportajda kurultayda aday olup olmayacağına dair soruya "adaylığı düşünürüm, o gün geldiğinde bakarız" şeklinde yanıt verdi. Özgür Özel'in partiden ayrılmasına ilişkin bir soruya da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "partiden ayrılmasına gerek yok, parti içinde mücadele edebilir, buna hiç itirazım olmaz ama parti içinde paralel yapı olmaz" diye konuştu. Ve Hürriyet var sırada. Manşet Hürriyet'te "akıl almaz bir alışveriş". Ayrıntı şöyle: dolandırıcılıktan gözaltına alınan Haluk Levent'le ilgili holding patronu Hüseyin Başaran'ın suç duyurusu. Görenlere "bu nasıl iş" dedirtti. Başaran, "60 milyon dolar değerinde 22 gayrimenkulün satışı için anlaştık. Gayrimenkulleri para almadan Levent'in asistanı Yeliskaya'ya devrettim ama ödeme yapmadılar" dedi. Artık reddi miras yapan Türkiye yok. Hürriyet'te logonun altında dikkat çeken başlık: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılan liderleri karşılama töreninde Yeniçeri kıyafetli askerlerin de yer alması ve mehter marşı çalınması ile ilgili "artık reddi miras yapan bir Türkiye yok" dedi. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet'in manşetinde de Haluk Levent soruşturması var. Daha önce karşılıksız çek, çete ve kumardan yargılanan sanatçı Haluk Levent şimdi de yöneticisi olduğu Ahbap Derneği'nin topladığı yardım paralarıyla bahis oynamak ve kişisel çıkarı için kullanmakla suçlanıyor. Levent sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "kişisel borç alacak ilişkilerimde ahbap konu dışıdır ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor, zaman her şeyi gösterecek" dedi. Kurultay düğümü yargıya taşınıyor. Bir başka başlık Milliyet'ten ilk sayfadan: CHP'de Özgür Özel cephesi bugün mahkemeye olağanüstü kurultay talebiyle başvurup 3 kişilik çağrı heyetinin atanmasını talep edecek. Kurmaylarla yapılan toplantıda yeni parti için düğmeye basma kararı alındı. Yeni partinin dilekçesi hazır. Ve Sabah gazetesi logonun hemen altında dikkat çeken başlık: sanayiye 1 trilyonluk destek paketi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada üretici ve sanayicilere müjde verdi. Stratejik ve teknoloji odaklı yatırımlar için kredi bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Yeni finansman programı ile 250 milyar liralık bir kredi paketini daha sanayinin istifadesine sunuyoruz. Böylece toplam 1 trilyon liralık kredinin önünü açıyoruz. Sözcü'nün manşeti de işte iktidarın eseri. Google, Türk Mehmet'le İngiliz John'un fotoğrafını çekti. Türkçe "emekli" yazdık, bu fotoğraflar çıktı. Bizim emekliler karnını doyuramıyor, tatile gidemiyor, torunlarına hediye alamıyor, 70'ten sonra iş arıyor. İngilizce "emekli" yazdık, bu fotoğraflar çıktı. Onların emeklisi yiyip içiyor, lüks tatil yapıyor, torun şımartıyor, jet ski'ye biniyor, ikinci baharı yaşıyor. İşkur verisine göre Haziran'da 60 yaş üstü 33 bin kişi iş aradı, iş bulan çalışıyor. Bulamayan ya ucuz gıda kuyruğuna giriyor ya da akşam pazarda çürük sebze topluyor. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

ejderha sıcakları. Artık ne isim bulacaklarını şaşırdılar ama maalesef bıraktığı yara çok ağır. 10.650 ölüm başlığını görünce Paris'te de orman yangını, yani Paris'i dayandı, korkutuyor. Haziran sonunda Batı Avrupa etkisi altına alışanı sıcaklar kıta genelinde 10.000'den fazla ekstra ölüme yol açmış. 9.000'den fazlası 65 yaş üzeri. 10.650 ölüm. Bu hafta bayağı sıcak olacakmış, bilginiz olsun.

sıcaklarla ilgili çok haber gördüm, çok haber paylaştım, okudum ama bu haber başka bir şey. Haberin içerisinde çok bir şey gizli ama ben çözemedim, belki siz çözersiniz. İngiltere'nin başkenti Londra'da metrodaki ısı sıcak hava dalgasıyla birlikte 34 dereceye ulaştı. Yolcular platform ve vagonları saunaya benzetti. Bazı kişiler baygınlık geçirdi. Birçok yolcu ise vantilatörleriyle serinlemeye çalıştı. Buraya kadar haber normal değil mi? Devamına gelelim. İngiltere yasaları 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda sığır taşımasını yasaklıyor. Eski altyapı ve trenlerin frenleme sırasında ürettiği ısı tünelleri adeta radyatöre çeviriyor. Londra Ulaştırma Yönetimi yeni klimalı trenleri hizmete alacağını açıkladı. Haber çok normal ama ortadaki şu ifade. İngiltere yasaları 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda sığır taşımasını yasaklıyor. Ya ne alaka? Metrodan, tramvaydan bahsederken metroda, tramvayda sığır taşıyan mı var? Bir sığır taşıyacaksın. Eski bir arabanın arka kasasına ya da arka koltuğa oturtur, öyle taşırız. Camı da açarız serinlesin diye.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
3: Teka klimaların
4: doğasında sessizlik var.
3: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi

0: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anı.

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: Exit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğüm setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

programın sonu geldi. Sevgili Ahmet kardeşime, Ahmet Özgücan'a bir geçmiş olsun diyelim. Yürüsüra da diyor ki, iş yerinde kokan biri var bulamadım diyor. Ne yapayım, gelin ben mi koklayayım Yüsra? Alemsin ya. Efendim bana müsaade. Sürçülisan hepsi kampola. Ölmezsen kalırsak yarın görüşmek üzere. Beni Hüseyin Hanımcığım. Bay bay.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 14 Temmuz Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını 3. gecede sürdürdü. 5 saat süren bombardıman sabaha karşı sona erdi. Körfez ülkelerinde de İran'ın hava saldırıları nedeniyle gece boyunca sirenler çaldı. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirdiklerini belirtti. Trump, saldırılara rağmen İran'la hala bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını da söyledi. İran tarafı ise Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde olmasına izin vermeyeceğiz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'ın Ankara ziyaretini değerlendirdi. Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan, Trump'la çalışmaya devam edeceğiz dedi.
2: Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
1: Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesi liderlerin mehter marşıyla karşılanmasına yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok dedi.
2: Mehter marşından, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay yapılması amacıyla çağrı heyeti atanması için mahkemeye yaptığı başvuruyu değerlendirdi. İstanbul İl Başkanlığı'na da çağrı heyeti atandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım ama tedbir var dedi.
3: İstanbul'a çağrı heyeti atandı değil mi? Kaç gün geçti? 45 gün mü? İl seçimi yapıldı mı? Yapılmadı. Ne yapacaksınız? Ya bir insan hukuk bilir. Yeni bir kurultay yapın. Yeni kurultay ne demek? Yeni üyelerle yapın. İradesi sakatlanmamış üyelerle yeni bir kurultay yap. Biz de onu yapıyoruz zaten. Mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım. Ama tedbir var. Nasıl yapacağız?
1: TV 100 yayınına katılan Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in yeni parti kuracağı yönündeki iddialar da hatırlatıldı.
3: Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkanısınız, hem de ben ayrı parti kurmak için çalışıyorum diyeceksiniz. Ya bu olur mu Allah aşkına ya? Hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor? Parti içinde mücadele edebilir. Bakın buna hiç itirazım olmaz. Ama parti içinde paralel yapı olmaz.
1: Şarkıcı Haluk Levent halen gözaltında. Deprem sonrası yardımlarla öne çıkan Ahbap Derneği'nde toplanan bağış paralarının amacı dışında kullanıldığı iddiası var. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme var. 10 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Bangladeş'te etkili olan şiddetli yağışlar sele ve su baskınlarına yol açtı. En az 54 kişi hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla kişinin yağışlardan etkilendiği belirtiliyor. Şansa kalmaz
4: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. 4 yıl önce kupayı finalde kaybeden Fransa ile son Avrupa şampiyonu İspanya karşılaşacak. 70 bin kişilik Dallas stadında oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Diğer yarı finalde ise yarın aynı saatte Arjantin ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Galatasaray bu sezonun ilk transferini tamamladı. Lezli Ugochukwu sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaya atması bekleniyor. Zeynep Sönmez bir ilki başardı. 24 yaşındaki milli tenisçi dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 48. sıraya yerleşti. Sönmez böylece hem kariyer rekoru kırdı hem de ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
1: TEM otoyolu Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor. Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
6: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık. En kral şarkılarla saat 12'ye kadar beraberiz. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun. Hoş geldiniz.

Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

0: Rabarba'nın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Kuzey kesimlerde yağış var. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Aksiyon deyince vatan.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoför
3: Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans.

0: anda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında. İlaç gibi radyo.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başla. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
5: Merhaba Kral FM dinleyicileri, ben Önder Avunç. Ataşehir'de eşimi işe bırakırken Kral FM dinliyordum. Anons üzerine lokasyona geldim ve hediye çekimi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine ve gönül dostu Çener'e teşekkür ederim.
6: Merhaba, ben Zila Çalışkan. Ümraniye annemi ziyarete gelmiştim. Kaptan Şener'in anonsunu duydum Kral FM'den. Otobüse geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum.
4: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
7: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
8: Kezban'ın günlüğü.
9: Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Güzel bir gün olsun. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun hepimiz için sevgili krallar. İnşallah gün boyunca güzel haberler alıp birbirimize güzel haberler veririz. İmparatorun bu şarkısı çalışırken bize kulak veren bütün kralcılarımıza hediyem olsun.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Tarihte ilk kez FIFA Dünya Sıralamasının ilk dördü, Dünya Kupası'nda da son dörde kaldı. Turnuva öncesinde favori gösterilen dört ülkenin de şampiyonluk apoleti bulunuyor. Son şampiyon Arjantin 3, Fransa 2, İspanya ve İngiltere birer kez Dünya Kupası'nı ülkesine götürdü. Bu durum tarihte üçüncü kez yaşanacak. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde ilk maç bugün saat 22'de Fransa-İspanya arasında. Son Dünya Kupası finalistiyle son Avrupa şampiyonu karşılaşacak. Futbol severler yarın da İngiltere-Arjantin mücadelesine tanıklık edecek. Bu maç da yine saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.

Evet sevgili kralcılar, bugün yine hatırlatayım. Kral Etkinlik Otobüsümüz İstanbul'da bir lokasyonda olacak. Ben de programın ilerleyen dakikalarında adresi sizlere bildireceğim. Bir de bugün için bir şifre vereceğim. Telefonunuzda Kral uygulaması olsun. Otobüsümüzün yanına benim anonsumdan hemen sonra ilk giden ve şifreyi ilk doğru söyleyen kralcımız 5000 liralık ya da 10.000 liralık değerli markaların hediye çeklerinden birini kazanacak. Kulağınız bende olsun.

0: Senin sunduğun Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
4: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bank Kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
4: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.

0: eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Vatan hasretiyle gurbette bize kulak veren sevgili kralcılarımız, selamlarınızı alıyoruz. Sizler de her zaman bizim kalbimizdesiniz. Bütün şarkıları aynı zamanda sizler için de çalıyoruz. Ahmet Kaya'nın bu şarkısı şu anda bize eşlik eden, çalışırken bize kulak veren bütün kralcılarımıza armağanım olsun. Özellikle de gurbette dinleyen kralcılarımıza gelsin.

0: Anlatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
10: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
9: Kezban'ın günlüğü.
11: Tekrar hatırlatayım sevgili kralcılar. Kral Etkinlik Otobüsümüz İstanbul'un bir yerinde bir anda karşınıza çıkabilir. Bugün yine değerli markaların 5000 liralık veya 10.000 liralık hediye çeklerinden oluşan sürpriz hediyelerimiz var. Az sonra size Kral Etkinlik Otobüsümüzün lokasyonunu söyleyeceğim. Bir de bugünün şifresini vereceğim. İlk giden kralcımız bugünün talihlisi olacak. Kulağınız bende olsun.

yaprakların boy salmayacak. Yeşerttin toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğim güneşim olsun diye.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda Diego Maradona, Arjantin ve İngiltere arasında oynanan final maçındaki performansıyla tarihe geçti. Maradona, Arjantin'in kupayı almasını sağlayan gollerden birini aslında eliyle attığını sonradan itiraf etti. Ancak o yıllarda golü atanın Tanrı'nın eli olduğunu söyledi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı.

Arabesk müziğimizin en sevdiğimiz kadın seslerinden Kibariye'nin ardından Harika Avcan'ın muhteşem yorumu geliyor. Ve sonra da Bergen'den bir unutulmaz şarkı bütün sevenlerine hediyem olsun.

0: Haftanın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Tatil başlıyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji ol.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden...

0: Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
1: sınırsızca. İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi...

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
4: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Kezban'ın

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde sağanak yağış var. Bugün İstanbul ve Bursa ara ara sağanak yağışlı 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu 34, Antalya güneşli 35 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Evet, geldik Kral Etkinlik Otobüsümüzün bugünkü lokasyonunu anons etmeye sevgili kralcılar. Telefonunda Kral uygulaması bulunan ve otobüsümüzün yanına ilk giden kralcımız şifreyi de doğru söyledikten sonra 5000 liralık veya 10.000 liralık değerli markaların hediye çeklerinden birini kazanacak. Bugün Üsküdar'dayız. Harem yönünde Kız Kulesi'nin hemen yanındayız. Kral Etkinlik Otobüsümüz şu anda Üsküdar'da. Kız Kulesi'nin önünde harem yönünde sizi bekliyor. Bugünkü şifremiz Haliç. Tekrar edelim. Bugünkü şifremiz Haliç. Kral Etkinlik Otobüsümüz Üsküdar'da Kız Kulesi önünde.

0: Kral Etkinlik Otobüsümüzün şu anki lokasyonunu tekrar hatırlatmak istiyorum sevgili kralcılar. Bugün Üsküdar'dayız. Tam Kız Kulesi'nin önünde, harem yönünde sizi bekliyoruz. Kral Etkinlik Otobüsümüz şu anda Üsküdar'da, Kız Kulesi'nin önünde ve harem yönünde sizi bekliyor. Bugünkü şifremiz Haliç. Telefonunuzda Kral uygulaması olsun. Haliç şifresini ilk söyleyen kralcımız 5000 liralık veya 10.000 liralık değerli markaların hediye çeklerinden birini kazanacak ve ben de az sonra kazananı anons edeceğim.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Kuzey kesimlerde yağış var. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?

0: Merhaba Kral FM dinleyicileri. Ben Önder Avunç. Ataşehir'de eşimi işe bırakırken Kral FM dinliyordum. Anons üzerine lokasyona geldim ve hediye çekimi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine ve gönül dostu Çener'e teşekkür ederim.
1: Merhaba, ben Zela Çalışkan. Ümraniye annemi ziyarete gelmiştim. Kaptan Şener'in anonsunu duydum Kral FM'den. Otobüse geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı işime armağan ediyorum.
2: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: İlaç gibi radyo.
2: Kral.

0: sırtımda sanki bir bıçak darbesi. Bütün duygularım ağır yaralı. Bütün hayallerim ağır yaralı.
1: Biz de kazanalım diye yazan sevgili kralcılarımız, bugün kazanmadıysanız yarın kazanırsınız. Çünkü yaz boyunca sürpriz hediyelerimiz devam edecek. Üstelik sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında Kral Etkinlik Otobüsü herhangi bir şehirde, herhangi bir sokakta karşınıza çıkabilir. Kulağınız bizde olsun, anonslarımızı takip edin. Bugünün talihlisini de az sonra anons edeceğim.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Kral etkinlik otobüsümüze ilk giden ve şifreyi doğru söyleyen kralcımız hediyesini kazandı. Bakalım bize neler söylemiş. Kulağınız bizde olsun. Yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanında kral etkinlik otobüsümüz şahane hediyeler dağıtmaya devam edecek.
1: Merhabalar, ben Tunç. Üsküdar civarındaydım. Kral FM'de Kezban'ı dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse ilk gelen ben oldum. Hediyemi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
2: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: MTV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Teka klimaların
11: doğasında sessizlik var.
10: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
12: Kezban'ın günlüğü.
13: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.
14: Hayatımıza damgasını vurmuş unutulmaz şarkılardan birini Zara'nın güzel yorumundan bütün sevenlerine hediye ediyorum.

Ali programın finaline sevgili kralcılar 3 saati bizimle paylaşan, şarkılarımıza eşlik eden bütün kralcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Benden hemen sonra Harbi Kız En Kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın, hoşça kalın.

0: TTS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi.
1: Kral FM Haber.
2: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 14 Temmuz Salı, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Ünlü sanatçı Haluk Levent'in de gözaltına alındığı Ahbap Derneği soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da belirlenen adreslerde eş zamanlı arama yapıldı. Toplam 17 kişi daha gözaltına alındı. Daha önce de Haluk Levent'le birlikte 22 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Derneğin kurucusu Haluk Levent'e dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yöneltiliyor. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme meclise sunuldu. Teklifle birlikte 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını 3. gecede sürdürdü. 5 saat süren bombardıman sabaha karşı sona erdi. Körfez ülkelerinde de İran'ın hava saldırıları nedeniyle gece boyunca sirenler çaldı. Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesi vardı. Bahçeli, Türkiye'nin NATO'da yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri olduğunu söyledi.
3: Türkiye, NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil, tarihi birikimi, devlet tecrübesi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin eriştiği siyasi ve stratejik seviye Ankara zirvesinde bir kez daha tebarüz etmiştir. Bugün NATO yeni bir devrin şafağındadır. Bu devir yalnızca savunma bütçelerinin sağına sıfırların eklenip rakamla büyütüldüğü bir devir değildir. Bu devir kağıttaki taahhüdün fabrikada üretime, üretimin sahada kabiliyete, kabiliyetin caydırıcılığa, caydırıcılığın da barışın teminatına dönüşeceği yeni bir merhaledir. İttifak bu yeni güvenlik çağının idrakine varmış mıdır? Külfet ve yük paylaşımını gerçek bir adalet zeminine oturtacak mıdır?
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay yapılması amacıyla çağrı heyete atanması için mahkemeye yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım,

0: Ama tedbir var dedi.
1: İstanbul'a çağrı heyeti atandı değil mi? Kaç gün geçti? 45 gün mü? İl seçimi yapıldı mı? Yapılmadı. Ne yapacaksınız? Ya bir insan hukuk bilir. Yeni bir kurultay yapın. Yeni kurultay ne demek? Yeni üyelerle yapın. İradesi sakatlanmamış üyelerle yeni bir kurultay yap. Biz de onu yapıyoruz zaten. Mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım. Ama tedbir var. Nasıl yapacağız?
0: TV 100 yayınına katılan Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in yeni parti kuracağı yönündeki iddialar da hatırlatıldı.
1: Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkanısınız, hem de ben ayrı parti kurmak için çalışıyorum diyeceksiniz. Ya bu olur mu Allah aşkına ya? Hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor? Pek parti bulanıyor. İçinde mücadele edebilir. Bakın buna hiç itirazım olmaz. Ama parti içinde paralel yapı olmaz.
0: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona sessiz kaldığı yönündeki eleştiriler de soruldu.
1: Siz bilmediğiniz bir konuda nasıl yapacaksınız? Bilmediğiniz bir konuda nasıl görüş beyan edeceksiniz? Benim görüş beyan etmem için benim bilmem lazım değil mi? Ben Çankaya Belediye Başkanı değilim. Ama böyle bir operasyon yapılıyor. Çankaya Belediye Başkanımız herhalde kendisini savunacaktır.
0: CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 30 kişi adliyeye sevk edildi. Güner, emniyetteki ifadesinde ihalelerin hazırlanışı ve yapılmasında bilgisinin olmadığını savundu. Bangladeş'te etkili olan şiddetli yağışlar sele ve su baskınlarına yol açtı. En az 57 kişi hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla kişinin yağışlardan etkilendiği belirtiliyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
2: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,74 düşüşle 13.988,40 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.000'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 47.03, euro 53.60, gram altın 6.084 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 62.000 dolar bandında.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. 4 yıl önce kupayı finalde kaybeden Fransa ile son Avrupa şampiyonu İspanya karşılaşacak. 70 bin kişilik Dallas Stadı'nda oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Diğer yarı finalde ise yarın aynı saatte Arjantin ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Galatasaray bu sezonun ilk transferini tamamladı. Leslie Ugochukwu sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrolleri sonrası resmi imzayı atması bekleniyor. Zeynep Sönmez bir ilki başardı. 24 yaşındaki milli tenisçi dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 48. sıraya yerleşti. Sönmez böylece hem kariyer rekoru kırdı hem de ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
0: Tem otoyolu Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

Evet, avarim dedik. Ferdi abimizi, kralcılarımızı selamladık. Sevgili Kezban'a da çok teşekkür ediyorum. Günlerden salı, yepyeni bir gün. Hepimize başta sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Gönlünüzden geçen tüm dileklerinizin gerçekleştiği

şahane bir gün olsun. Gerek araçlarında, gerekse iş yerlerinde, evlerinde, yurt içinde, yurt dışında sesimiz kimlere ulaşıyorsa her birinizde gönlümden geçen şarkılar armağandır. Hepiniz alemin kralına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Temizlik günü mü?
6: Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
9: Vodafone Red'le sınırsızca.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Seslerini programımıza ağırlarken bir yandan da şöyle mesajınıza bakıyorum. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında Kralzor'umuzun şahane paylaşımları var. Eksik olmayın. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz için de hatırlatmamızı yapalım. 0532 703 92 çift 0 0532 703 92 çift 0 WhatsApp numaramıza programımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

Bazı şarkılar vardır ilk kez radyoda değil annenizin mutfağında yükselen sesle tanırsınız. Çayın buharına karışır, akşam telaşına, evin huzuruna değil mi? Yıllar geçer bilirsiniz ama her o şarkılar çaldığında bir anda çocukluğunuza dönersiniz. Sevgili Esra Ağacım canım benim, o da çocukluk yıllarına dönmüş. Koyu bir kralcı ve onun koyu bir kralcı olmasının en büyük nedeni de annesi. Sevgili Hatice teyzeciğim, Hatice Uysal, yanaklarından ellerinden öpüyorum. Sevgili Bekir Uysal, selam olsun sizlere de. Sevgili Esra'cığım da Çeşme'de, Ildır'da küçük bir butik otel işletmeciliği yapıyor. 37 yaşında da genç bir işletme sahibi olarak da bulmuş olduğu her bir ortamda bizleri yine aşılıyor, dinliyor, eksik olmasın. Sevgili Gezegen'i de çok seviyormuş. Onun sesiyle büyümüş birisi olarak da ona da selamlarını iletmiş. Biz de seve seve vesile olduk ona ve İzmir'de bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da sevgilerimizi gönderiyoruz. Anneciğine, babacığına da bir kez daha selam olsun. Umuyorum ki bu şarkı duygularına tercüman olacaktır.

0: Pratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzey kesimlerde yağış geçişleri devam ediyor. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 29, İzmir az bulutlu 35, Bursa az bulutlu 32, Antalya sıcak 35 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu.
0: Oto Pratik, Oto Pratik.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sizin de şarkısı söylemiş olduğu gibi hayatta her şey geçer ama insanın yüreğine dokunan bazı insanlar ve bıraktığı izler öyle kolay kolay geçmiyor kardeşim. Yeni saatimizdeyiz. Radyoların şimdi aşan kral huzurumuza bir kez daha selam olsun. Alimi Kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz. Lütfü Atalay Karaman'dan selamları göndermiş. Eyvallah. Balıkesir'den Ercan Kısa selamını aldım. Harbi Kız Sakay Pamukova'dan dinliyorum seni demiş Bahtiyar kardeşim. Eksik olma. Yollarda seri halinde programımızı takip eden dinleyicilerimiz arasında Edirne'den Hacer ablacığım, canım benim, kız kardeşi, annesi, babası maşallah hep birlikteyiz Harbi Kız demiş. Yolunuz açık olsun. Sezgin o da başta Avusturya'dan programımızı dinleyen krallarımızdan her babadan bir şarkı istemiş. Az önce paylaşmıştık. Sıradaki bu güzel Müslüm Baba yorumunu da sana da gönderiyoruz. Gurbetçilerimize de yazalım reçetemizi.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Vodafone Red'de sınırsızca. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
6: Rösev hayat verir.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Harbi kız. Gittikçe.

sensiz kucaklamaktan bıktım. Hayatımın en güzel anı evcilik, onu bile çocukluğumda bıraktım. Uzaktan baktım. Hani ben çok şey olacaktım? Hani ben her şey olacaktım?

Ben Merkel'ın özlenenler listesinde olan uzun zamandır paylaşmadığım çok da sevdiğim şarkılarından biriydi. Eminim ki sizler de keyifli dinlediniz. Adana Kozan'dan programımızı takip eden dinleyicilerimiz var. Sevgili Ömer Bolat ve İsmail Bürücü. İsmail abimize terziymiş, tüm esnaf kardeşlerimize de hayırlı işler, bol kazançlar. Konya'dan Erdal Baba, sevgiler, selamlar sana da. Muğla, Fethiye'den İzzet, Kral FM dinliyorum Harbi Kız, sana da iyi yayınlar diliyorum demiş. Muhsin ve Barış kardeşime de bir şarkı gönderirsen şahane olur demiş. Biz de selamlarımızı iletelim. Bursa'dan Keleş'ten Elif'cim, kardeşim Bilal, eşi Fatma'ya ve biricik anneme bir şarkı rica ediyorum. Kiraz topluyoruz demiş. Kolaylıklar diliyorum size de. Ve son olarak da Selahattin Dalgıç kardeşimize yoklamada yeni almış. Ona da selam olsun.

Sevgi varsa mesafeler haritada kalır kardeşim. Seven okyanusu aşar, sevmeyen sokağın başına bile gelemez. Öyle değil mi? Coşku Sabahı programımızı ağırladık. Çok da sevdiğimiz şarkılarından biriydi. Bu şarkıyı da bir Sinan Özen yorumuyla tamamlayacağız ki of diyorum size yani. Peki. Sevgili Canancığım, canım benim, selam olsun sana. Erzurum'dan bizi dinleyen Kral Zorumuz'dan, Sakarya'dan Sezai, Sibel Can'dan bir şarkı istiyorum Harbi Kız. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın demiş. Eksik olma. Hayırlı güzel bir gün olsun Harbicim. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Fanatik bir dinleyenim demiş. Yusuf Aktar'la, kendisi Mersin Sanayi Sitesi'nde bizi dinleyen Kral Zorumuz'danmış. Eyvallah, kolaylıklar diliyorum. Harbi Kız, her zaman mesaj gönderiyorum ama bir türlü okumuyorsun demiş. Feyzullah Kibar, yoklamada yeni almışsın. Eyvallah, mesajını gördüm. Sana da armağan olsun. Ve son olarak da Samsun'dan programımızı takip eden dinleyicilerimiz arasında külen aşkı rica eden dinleyicimiz sevgili Esma'cığım, canım benim, Karadeniz'i de yazalım reçetemizi. Belki bir sürpriz yapabiliriz sana.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Ha? Nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: puanınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti
1: BBVA Emeklilik. Teka klimaların doğasında sessizlik var. Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince

0: idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
7: Merhaba Kral FM dinleyicileri, ben Önder Avunç. Ataşehir'de eşimi işe bırakırken Kral FM dinliyordum. Anons üzerine lokasyona geldim ve hediye çekimi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine ve gönül dostu Çener'e teşekkür ederim.
8: Merhaba, ben Zila Çalışkan. Ümraniye annemi ziyarete gelmiştim. Kaptan Şener'in anonsunu duydum Kral FM'den. Otobüse geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum.
6: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
5: İlaç gibi radyo.

Ebru Gündeş'i 90'lı yıllarda zirveye taşıyan yorumu diyebiliriz. Hemen sonrasında hazır böyle nostalji rüzgarları estirmişken nostalji müziğin sultanı Muazzez Ersoy'u da programımızda ağırlama zamanı. Sevgili Ahmet Erdoğan, İzmir Ali Ağa'dan bizi dinleyen Kral Zorumuz'dan eşim Nazik Hanım'a da bir şarkı rica ediyorum Harbi Kız demiş. Sakarya'dan Hakan Özer abicim sevgilerimizi gönderiyoruz sana da. Fethiye'den Sibel'cim, o da koyu bir kralcıymış, oralarda bizleri aşılıyormuş, eksik olmasın. Ve son olarak da sevgili Özlem, canımsın benim, sana da sevgilerimizi gönderiyoruz. Özlem Yücekaya ve tüm sevdiklerine de sıradaki bu güzel Muazzez Ersoy yorumunu hemen gönderelim.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Son saatimize merhaba dedik. Birazcık da şöyle türkülerimizle coşalım istedim. Fethi'den Sibel'cim, sana da sevgilerimizi gönderiyoruz. Batmadan Yeter'cim, canımsın benim, ne güzel şeyler yazmışsın. İyi ki sizler de varsınız. İbrahim Erkal'dan çok güzel bir şarkı paylaşmıştık. Sana da armağan etmiş olalım. Bursa'dan Ceyhun'cum, Gülü'den de çok sağlam bir reçete yazacağım. Birazcık bekleteceğim seni. İstanbul'dan Hasan abimiz de, kendisi taksicilik yapıyor. Çok sevdiği eşini armağan etmiş. Kastamonu'da programımızı takip ediyormuş. Eyvallah. Şile'den Yunus kardeşim, severek seni takip ediyorum harbi kız. Bir şarkına talibim demiş. Eyvallah. Şile'ye de o halde reçetemizi yazalım.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Kuzey kesimlerde yağış var. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.mİSKEP.org

0: isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz. Ford Tourneo Courier ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

var be kız. Bana onu sormayın. Unutmak istiyorum. Artık hatırlatmayın.

0: Bana ait ne varsa İçimde paramparça Mazimi sayfa sayfa Unutmak istiyorum Unutmak istiyorum
1: Unutmak istemek de bir savaştır. Zor bir savaş. Akılla yürek arasında böyle gider gelirsiniz. Aklınız der ki geçti, yüreğiniz der ki belki döner diye bir ümitle bekler. Kimi insanlar hayatınızdan gitse de bıraktıkları izler yıllar geçse de öyle kolay kolay silinmiyor. Belki de en zor olan bir insanı değil onunla kurduğunuz hayalleri unutmaya çalışmaktır. İşte unutmaya çalışan, kurtulan herkese de bir reçeten daha olacak Ferdi Tayfur'la. Kurtuldum diyoruz.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Tarihte ilk kez FIFA Dünya Sıralamasının ilk dördü, Dünya Kupası'nda da son dörde kaldı. Turnuva öncesinde favori gösterilen dört ülkenin de şampiyonluk apoleti bulunuyor. Son şampiyon Arjantin 3, Fransa 2, İspanya ve İngiltere birer kez Dünya Kupası'nı ülkesine götürdü. Bu durum tarihte üçüncü kez yaşanacak. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde ilk maç bugün saat 22'de Fransa-İspanya arasında. Son Dünya Kupası finalistiyle son Avrupa şampiyonu karşılaşacak. Futbol severler yarın da İngiltere-Arjantin mücadelesine tanıklık edecek. Bu maç da yine saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

programımızın sonuna yaklaşırken şöyle mesajları bir toparlayalım istiyorum. Bunaltıcı bir hava varmış Kalkan'da. Sevgi ve Hacer de bu havada bizi dinleyen kralcılarımızdanmış. Eyvallah. Antalya'dan Neriman Keşkil. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Antalya L tipi kapalı cezaevi C18 koğuşunda yatmakta olan eşim Celal için bir şarkı gönderirsen çok sevinirim Harbi Kız demiş. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Harbi Kız bize yerimizi aldık demiş İsmail abicim. Teşekkür ediyorum. Kağıthane'de bizi dinlemekteymiş. Tüm çalışma arkadaşlarına da sevgilerimizi gönderelim. Mersin'den Meryemciğim. O da Niğde açık cezaevinde olan oğlu Ahmet Alpay ve arkadaşlarını armağan etmiş. Büyük bir imtihan, tez zamanda kavuşmanı diliyorum. Rabbim sabırlar versin sana. Fırat İnce kardeşim, seni de gördüm mesajını. Bahçelievler'den Mehmet Çelebioğlu da yoklamada yerini almış. Harbi Kız, Bursa'dan seni dinliyorum demiş. Aysel'cim, sana da yazalım bir reçete. Kader mahkumu yakınlarındanmış o da. Hayranınım Harbi Kız demiş. Yama Elikli, sevgilerimi gönderiyorum sana. Ve son olarak da çok değerli kızım Mehtapcığıma bir şarkı çalar mısın demiş Filiz. Akyıl, seve seve gönderiyorum Muğla'ya da yazalım reçetemizi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arası.

Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posa başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajlarda arzu edilen isimlerden biri de Gülle ablamızdı. Sevenleri de şu anda mest olmuşlardır. Mekanı da cennet olsun diyelim Gülle ablamızın. Programımızın final zamanı, az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de kolaylıklar diliyorum. Nasip olursa yarın yine tekrar kavuşmak ve buluşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığımda bütün odaları...

0: Kral FM Haber.
1: 14 Temmuz Salı gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Ahbap Derneği soruşturmasına ikinci dalga operasyon geldi. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 17 kişi daha gözaltına alındı ve toplam sayı 42'ye yükseldi. Dernek Başkanı Haluk Levent'le birlikte gözaltındakilerin emniyet sorgusu devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Ahbap Derneği ve Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmalarına ilişkin açıklama geldi bugün. Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın daha da genişleyebileceğini ifade eden Gürlek, Haluk Levent'e daha önce yurt dışına çıkış yasağı koyulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkinse, soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı sorusuna Bakan Gürlek evet var cevabını verdi. Adalet Bakanı ayrıca 5 organize suç örgütüne yönelik de eş zamanlı operasyonlarda 161 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme meclise sunuldu. Teklifle birlikte 15

0: 18 yaş arasına müebbet hapis cezası geliyor ve artık sadece suç işleyen çocuk değil, ebeveynleri de ceza kapsamına girecek. AK Parti Grup Başkanı Leyla Şahin Usta, 18 maddelik kanun teklifine ilişkin konuştu.
1: Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda. Daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı da hapis cezasına mahkum edilmiş olma şartlarından biri veya birkaçının bulunması halinde hakim bu noktada takdir yetkisini kullanabilecek. Hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazında başlanması yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına imkan veren düzenleme yapılmaktadır.
0: İhaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme suçlamalarıyla görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler'in de bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada sanık Uğur İnci tahliye oldu. Alaaddin Köseler'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap soruşturmasında ikinci dalga geldi. 4 kişi daha gözaltına alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz'un 10. yılına ilişkin konuştu, FETÖ tehdidinin hala sürdüğünü söyledi. Grup toplantısında kürsüye çıkan MHP lideri 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu vurguladı.
2: FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
0: Bahçeli gündemine Amerika ile İran arasında yaşanan gerilimi de aldı.
2: Güvenlik kaygısı bölgemizde daha büyük bir kriz ve kaos meydana getirmenin gerekçesi yapılamaz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması bu nedenle sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür.
0: Hürmüz'de ise durum oldukça karışık. Amerikan Başkanı Trump bir anda Hürmüz'ü alacağız, geçiş yapan gemiler de güvenlik için bize ödeme yapacak noktasına geldi. Ateşkes devam ediyor mu bilinmez ama taraflar karşılıklı saldırıyor. Amerika'nın İran'a yönelik bombardımanı dün gece 5 saat sürdü. Körfez ülkelerinde de İran'ın hava saldırıları nedeniyle gece boyunca sirenler çaldı. Bölgedeki tansiyonu artıran başka bir gelişme, Yemen'de 2022'den bu yana devam eden ateşkes dönemi karşılıklı saldırılarla yerini yeniden sıcak çatışmaya bıraktı. Yemen hükümeti Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı pistini vurdu. Husiler de misilleme olarak Suudi Arabistan'daki Apa Uluslararası Havalimanı'na saldırdı. Tayland'da bir eğlence mekanında çıkan yangında yaralılardan 3'ü yaşamını yitirdi, ölü sayısı 30'a yükseldi. 24 yaralının durumu hala kritik, soruşturma devam ediyor. Yurda dönelim, yargıdan manşetlere uzanalım tekrar. Param markasıyla bilinen Turuncu Holding AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirildiği ve suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasına yönelik 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Holding ve bağlı 25 şirkete kayyum atandı. Ağrı Dağı'na zirve yürüyüşü sırasında kaybolan dağcı Sevim Yılmaz'dan 22 Mart'tan bu yana haber alınamıyordu. 112 gün sonra kaybolduğu bölgede 58 yaşındaki kadın dağcıya ait olduğu değerlendirilen bir cansız beden bulundu. Valilik DNA incelemesi yapılacağını açıkladı. Tarım Bakanlığı'nın gıdada tahşiş listesi güncellendi. Ayvalık zeytinyağı diye satılan bazı yağların Rize ve İstanbul'da üretildiği ortaya çıktı. Bakanlık güncellenen listede firmaları teşhir etti. Megakent İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle metrobüs yarın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları da ikinci bir duyuruya dek yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli oluyor. 4 yıl önce kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa ile son Avrupa şampiyonu İspanya karşılaşacak. 70 bin kişilik Dallas Stadı'ndaki mücadele saat 22'de başlayacak. Beşiktaş, Trossard transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Başkan Serdal Adalı görüşmelerde sona gelindiğini açıkladı. Belçikalı kanat oyuncusu 5 yıl geçirdiği Arsenal'de geçen sezon toplam 51 maçta 8 gol attı ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. 2026 Erkekler Milletler Ligi'nde dikkatler artık 3. hafta maçlarında. Türkiye ilk maçında ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Mücadele yarın saat 21'de başlayacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
5: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzey kesimlerde yağış geçişleri devam ediyor.

0: ediyor. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 29, İzmir az bulutlu 35, Bursa az bulutlu 32, Antalya sıcak 35 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Tem Otoyolu Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti. Kaan.

Sevgili Harbi kıza teşekkür edelim. Yaşattığı güzelliklerin devamı gelsin. 14 Temmuz günlerden Salı. Hayırlı, huzurlu, bereketli bir gün diliyorum kralcılarımıza. Hayatımıza damgasını vuran şarkılardan biriydi. Sezen Aksu yorumunun hemen sonrasında Nilüfer'le devam edeceğiz.

0: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven.
1: Otokoç ikinci el. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot garaj yapma ekspertiz.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Pilot garaj yapma ekspertiz.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

Kralcılarımız nasıl ulaşacaklar bizlere? Hemen hatırlatalım tabii ki. 0532 703 92 00 0532 703 92 00 Kral FM'in WhatsApp numarası. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kralcılarımız mesajlarını ulaştırmaya devam ediyorlar. Rahmet ve dua ilanalım. Ferdi Özbeğen, kaderimde hep güzeli aradım dedi ve hemen sonrasında da Ümit Besen hayranları, sizlerin radyolarınızda duymayı istediğiniz çok özel bir şarkıya daha yer verelim. Az sonra da önemli bir hatırlatmam olacak.

0: Radyo özel programını sunar.
1: Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. Fransa, İspanya yarı finali ile beraber. Ev sahibi olarak Fransa gözüküyor. Kalede Maignan olacak. Dörtlü bir savunma hattı. Koundé, Luka Dean, Upamecano, Saliba. Önlerinde Kone'nin yerine bu kez Tchouaméni'nin oynamasını bekliyorlar. Rabiot ile birlikte ve 10 numara pozisyonunda Olise. Hücum hattında Dembele, Cezeredu ve Mbappe. İspanya tarafına bakalım. Kalede Unai Simon, turnuvanın bir gol yiyen kalecisi. Sol bekte Cucurella. Sağ bekte Pedro, Porro, Laporte, Kubasi stoperlerde. Önlerinde Fabian, Dani Olmo, Rodri'yi izleyeceğiz. Lamine Yamal, Alex Baena ve Oyarzabal da teknik direktör Luis de la Fuente'nin muhtemel 11'i. Gelelim maçla ilgili detaylara. Rekabet olacak, müthiş bir satranç hamlesi olacak, kahramanlık öyküleri olacak, meydan okumu olacak. Hepsinden önemlisi hem yıldızlar halinde hem de takım halinde. İspanya bir gol yerken bunu çok iyi savunmacılarla başarmadı. Topa sahip olarak bunu başardı. Fransa turnuvanın en golcü takımı, bunu yine bireysel yeteneğin yanında çok hızlı oynamalarına ve hızlı karar vermelerine borçlular. İşte bu akşam böyle bir meydan okuma olacak Fransa-İspanya arasında. Yıldızların mücadelesi saat 22'de başlayacak ve ilk finalisti öğrenmiş olacağız. Fransa klasik mavi formasıyla sahada olacak ve İspanya bugüne kadar tarihte çok az yenildiği beyaz formayı giyecek.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

Sinan Özen Şimdi Yoksun Alemin Kralı'ndaydı. Sırada Cengiz Baba var. İşte bu şarkılar benim şarkılarım diyen kralcılarımıza hediyeydi. Hemen bir hatırlatma. Kral Etkinlik Otobüsü. Biliyorsunuz ki İstanbul'da ve programın ikinci saatinde bir hanımefendiye özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çeki ulaştıracağız. Sevgili Özgür, otobüste sizi bekleyecek. Bunun için yapmanız gereken de çok basit. Beni takip edeceksiniz. Lokasyonu ve şifreyi verdiğim an itibariyle Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına gidip şifreyi sevgili Özgür'le paylaşacaksınız. Öncelikle bugün program içerisinde ilk giden hanımefendiye hediye çekimizi ulaştıracağız. Bu hatırlatmayı da yapalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Az sonra gelen mesajları da okuyacağız. Bakalım kralcılarımız bizlere nerelerden ulaşmışlar.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
9: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. 4 yıl önce kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa ile son Avrupa şampiyonu İspanya mücadele edecek. 70 bin kişilik Dallas Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22'de başlayacak. FIFA Dünya Kupası'na katılımcı sayısının yeniden arttırılmasını gündemine aldı. Bu yıl 48'e yükselen takım sayısı 2030'da 64'e çıkartılabilir. FIFA Başkanı her ülke Dünya Kupası'nda yer almayı hayal edebilmeli. Eğer küçük ülkelere Dünya Kupası'na katılma imkanı tanımazsanız futbollarını geliştirmekten vazgeçerler dedi. Bir sonraki Dünya Kupası 2030 yılında Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. 2026 Erkekler Milletler Ligi'nde dikkatler 3. hafta maçlarına çevrildi. Türkiye ilk maçında ev sahibi Sırbistan'la yarın saat 21'de karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Müslüm Baba, rahmet ve duayla analım sen alemin kralındaydı. Bir Orhan Gencebay, sonrasında da Ferdi Baba yorumuna yer vereceğiz. Fakat biliyorsunuz programın artık son saatindeyiz ve Kral Etkinlik Otobüsü'nün İstanbul'da, İstanbul Anadolu yakasında olduğunu hatırlatmıştık. Ve şimdi geldik, Kral Etkinlik Otobüsü nerede, bunu paylaşacağız ve şifremizi tabii ki vereceğiz. Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına gittiğinizde Kral uygulamasının cep telefonlarınızda yüklü olması gerekiyor. Özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik de hediye çekinin bir hanımefendi sahibi olacak. Bir kadın dinleyenimize bu hediyeyi vereceğiz. Söylemiştik, hatırlatmıştık. İsterseniz önce şifreyi söyleyelim. Şifremiz Anadolu Hisarı. Şifreyi tekrarlıyorum. Şifremiz Anadolu Hisarı ve Kral Etkinlik Otobüsü'nde sevgili Özgür'ümüz sizi bekliyor ve kaptanımız Mustafa'ya da buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Lokasyonu paylaşmak istiyorum. Kral Etkinlik Otobüsü an itibariyle Beylerbeyi Sarayı önünde Üsküdar istikametinde Kral Etkinlik Otobüsümüz, tekrarlayalım. Beylerbeyi'nde Beylerbeyi Sarayı önünde Üsküdar istikametinde sizleri beklemekte. Kral otobüsünün yanına gidip şifremizi söyleyen bir hanımefendi özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Az sonra da kazanan dinleyenimizi açıklayacağız.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Kuzey kesimlerde yağış var. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Açlık bastığında sen de gonkla, bastır açlığını eti gonkla.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Her adımda güven, Otokoç ikinci el.
4: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Serkan Kaya zor bela alemin kralındaydı. Sevilen bir şarkıydı. Şarkıya eşlik eden kralcılarımıza da armağandı. Allah Allah. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Birazdan kazanan dinleyenimize, hanımefendiye de kulak vereceğiz. Ben de merak ediyorum. İstanbul'dan sevgili Emre'ye armağan olsun şarkı. Emre Biricik eşini hediye etmiş. Nilgün Hanım. Kayseri'den Hacer Hanım. Hacer Hanım'dan sevdiklerine ve özel birineymiş şarkı. İnşallah o kişi de dinliyordur. Almanya'dan Buse Hanım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi de unutmayalım ve Fransa'ya dönelim. Fransa'dan Necdet Bey'e, Necdet Bey'den Kocaeli'nde bulunan ailesine armağan olacak şarkı. Ankara'ya selamlar. Ankara'dan sevgili Murat, taksi camiası çalışanlarına armağan ediyor. Kazasız belasız sürüşler dileklerimi iletiyorum. Öncelikle yollarda bizi dinleyen kralcılarımızı unutmuyorum. Evlerinde ve iş yerlerinde Kral FM'e eşlik eden, Kral FM'i takip eden herkese de armağan edelim şarkılarımızı.

0: hemen bir hatırlatma yapalım, kralcılarımızla paylaşalım. Kral Etkinlik Otobüsü yarın da İstanbul'da olacak ve 16 Temmuz Perşembe günü itibariyle de bir aksilik olmazsa Ankara'da olacak. Ankaralı dinleyenlerimize, Ankara'da bizleri misafir edip ağırlayan kralcılarımıza da hatırlatalım. Biliyorsunuz ki Kral uygulamasını cep telefonuna yükleyen ve lokasyona gidip şifremizi paylaşan bir hanımefendiye 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekini ulaştıracaktı sevgili Özgür. Dinleyenimiz geldi. Şöyle bir kulak verelim. Bakalım neler söylemiş. Çok teşekkür ediyorum dinleyenlerimize. Bizleri yalnız bırakmadıkları için. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Fazla bir zamanımız yok. Birazdan da veda faslı için Alemin Kralı'nda kralcılarımızla buluşacağız.
1: Merhaba, ben Alev Yıldız. Beylerbeyi'nden Çengelköy'e giderken Kral FM'de Kaan'ı dinliyorduk. Anonsu duyduk, otobüse geldik, hediyemi aldım. Sıradaki şarkı sevgili eşim Hakan Yıldız'a gelsin. Kral FM ailesine çok teşekkür ederim.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Ankara'dan Sefa Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şarkıyı sevdiklerine armağan ediyor. Samsun'la diye selamlar, sevgiler gönderelim. Hicran Hanım'a armağan olsun şarkı, ailesine hediye olacakmış. Trabzon'a sevgiler, Trabzon'dan Mustafa. Mustafa hoş geldin, sefalar getirdin, seni de unutmayalım. Şu an çalışıyorum ve iş arkadaşlarıma, kendime bir şarkı rica ediyorum dedi. Onu da kırmayalım ve vedamızı gerçekleştirelim. İzmir'e bağlanalım, sevgili kaptanımız Kaptan Şener mikrofon başında olacak. Yalnız bırakmayan dinleyenlerimize teşekkür edelim her zaman olduğu gibi. Yarın yine aynı saatte kavuşmak, buluşmak dileğiyle hayırlı, sağlıklı, huzurlu bir akşam diliyorum kralcılarımıza.

0: Kral FM Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 14 Temmuz Salı, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan sürecinde gelişme yaşandı bugün. Grup Başkanı Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu. Özel ayrıca bugün mecliste grup toplantısında kürsüye çıktı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni parti eleştirilerine yanıt verdi, bir de çağrı yaptı.
2: Bir yandan da efendim yeni parti kurulur mu? Efendim kurulmasın. Nereye gidiyorsunuz? Niye gidiyorsunuz? Anlayamadım. Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip partiyi baraj altına çekip umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi. Böyle soruyor, böyle. Bütün umutları kaybettireceğim. Ondan sonra ya niye yeni parti niye konuşuluyor? Hiç anlamıyorum. Millet anlıyor niye konuşuluyor. Milletin umudunu burada tüketirsen millet umudu yeni partide arıyor. Çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım. 2 milyon üyeyle %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum.
1: Suça sürüklü yüklenen çocuklara ilişkin düzenleme mecliste. Teklifle birlikte 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası geliyor ve artık sadece suç işleyen çocuk değil, ebeveynleri de ceza kapsamına giriyor. Ahbap Derneği soruşturmasına ikinci dalga operasyon geldi. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 17 kişi daha gözaltına alındı ve toplam sayı 42'ye yükseldi. Dernek Başkanı Haluk Levent'le birlikte gözaltındakilerin emniyet sorgusu devam ediyor. Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmanın daha da genişleyebileceği sinyalini verdi. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken yarın mecliste AK Parti ile DEM Parti arasında önemli bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hukuki düzenlemeler için yoğun gayret var dedi. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Düzenleme af niteliğinde olmayacak. MHP Genel Başkanı Bahçeli 15 Temmuz'un 10. yılına ilişkin konuştu, FETÖ tehdidinin hala sürdüğünü söyledi. Grup toplantısında kürsüye çıkan Bahçeli, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu vurguladı. İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle metrobüs yarın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları da ikinci bir duyuruya dek kapalı olacak. Sabaha karşı 3 ve 15 arasında kapanacak yollar da belirlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda D100 Güney Yol Beşiktaş Sarıyer ayrımları mevki ve D100 Kuzey Yol Ümraniye Altunizade ayrımları mevki trafiğe kapalı olacak. Yine Üsküdar'da Beylerbeyi'nden Sıklı Caddesi'nden, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nden köprüye katılımda da yine trafiğe çıkmak yasaklandı. Akaryakıta bir zam daha yolda. Benzinin litresine bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli olacak. 4 yıl önce kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa ile son Avrupa şampiyonu İspanya mücadele edecek. 70 bin kişilik Dallas Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22'de başlayacak. FIFA, Dünya Kupası'na katılımcı sayısının yeniden arttırılmasını gündemine aldı. Bu yıl 48'e yükselen takım sayısı 2030'da 64'e çıkartılabilir. FIFA Başkanı, her ülke Dünya Kupası'nda yer almayı hayal edebilmeli. Eğer küçük ülkelere Dünya Kupası'na katılma imkanı tanımazsanız, futbollarını geliştirmekten vazgeçerler dedi. Bir sonraki Dünya Kupası 2030 yılında Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. 2026 Erkekler Milletler Ligi'nde dikkatler 3. hafta maçlarına çevrildi. Türkiye ilk maçında ev sahibi Sırbistan'la yarın saat 21'de karşılaşacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Tem Otoyolu Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.
8: Kaptan Şener.
9: İlaç gibi radyo.

Sevgili Kaan'ım, teşekkür ediyoruz şarkılarınla, sohbetinle, kralcılarla oldun. Şimdi mikrofonda olma sırası bizde. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu vakti. Takvim yaprakları 14 Temmuz 2026 Salı gününde olduğumuzu gösteriyor. Ve sıcak bir Ege'den hepinize selam olsun diyelim. Esiyor ama hani derler ya, sıcak esiyor. Evet, aynen öyle hava. Kış mevsimi hakkını vermişti, yaz mevsimi de aynı şekilde hakkını vermeye devam ediyor. Mevsimler böyle bir değişime uğradı sanki, değil mi canlar? Efendim, inşallah sizin gününüz güzel geçmiştir, akşamınız da çok güzel olsun diyelim. Hoş geldiniz radyoları başındaki güzel yürekler. Şarkıları, duyguları paylaşmaya başlayalım isterseniz. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Kuzey kesimlerde yağış var. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: İlaç gibi radyo.
5: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
6: Hep tatil mutluluğu. Jolie, Jolie.
7: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
8: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
9: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
10: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj
4: yolu ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
8: Sağlamsa Lassa.
9: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
10: 13-20 Temmuz tarihleri arasında Brown Series 3 310 BT elektrikli tıraş makinesi

0: 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Tarihte ilk kez FIFA Dünya sıralamasının ilk dördü, Dünya Kupası'nda da son dörde kaldı. Turnuva öncesinde favori gösterilen dört ülkenin de şampiyonluk apoleti bulunuyor. Son şampiyon Arjantin 3, Fransa 2, İspanya ve İngiltere birer kez Dünya Kupası'nı ülkesine götürdü. Bu durum tarihte üçüncü kez yaşanacak. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde ilk maç bugün saat 22'de Fransa-İspanya arasında son Dünya Kupası finalistiyle son Avrupa şampiyonu karşılaşacak. Futbol severler yarın da İngiltere-Arjantin mücadelesine tanıklık edecek. Bu maç da yine saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

ve iletişim bilgilerinin paylaşma zamanı. Sevgili kralcılar, Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Instagram'dan yazmak isteyen canlar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Keza bakıyorum da şöyle, maşallah saatler öncesinden yazan canlar var. Kimler dinliyor, nerelerden takipteymiş, hemen dillendirelim. Gülay bugün de bir söz bırakmış güne. İnsan diyor en çok yaşayamadığı belkilerinden yorulur. Anlatamadığı keşkeleriyle yaşlanır ve her şeyi tek bir neyseye sığdırıp susar diyor. Ben de geldim yerimi aldım, keyifli yayınların akşamında güzel olsun demiş. Evet, güzel söz için teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Kaptanım huzurlu güzel bir akşam diliyorum demiş Ayten ablamız Adana'dan. Hepimize güzel bir akşam olsun diyelim. Güzel kalbi, sohbeti huzur veriyor cansın vallahi. Hangi biz bir kar tanesi değiliz ki diyor. Herkes bir eriyip gidecek. Kalırsa bir hikaye kalacak aramızda. O da zamanla unutulup gidecek. Güzel yayınlar, seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun. Adana'dan sevgiler, selamlar demiş Ayten ablamız. Selam olsun. Bir hoş seda alıp gideceğiz değil mi? Bu kadar. Güzel yüreklim Can Kaptan Şener, müzik eşliğinde senin bizim için seçtiğin şarkılar, türkülere günün telaşından 2 saat uzaklaşıyorum demiş. Güzel enerjinde şifa alıyor. Keyifli bir yayın olsun. Göz görmesine gerek yok. Kalbimiz hisseder. Sevgiler, selamlar diyor. Selam olsun diyelim Emine Hanım'a Hollanda'ya. Nuran Hanım İzmir'den yazmıştı. Günün sözü diyor o da. Kimseyi mumla arama. Görülmesi gereken ışığıyla parlar zaten. Victor Hugo'nun sözü. Serin bir İzmir akşamından selam demiş. Vallahi ne güzel bunu duymak değil mi? Serin bir İzmir akşamı. Sude Naz, babacığına seni çok seviyorum, özledim. Balıkesir'e geldim, abimlerdeyim. Bizler iyiyiz, kendine dikkat et. Allah'a emanet ol notunu iletmiş. Suna da aynı şekilde babacığına sevgisini, selamlarını iletmiş. Seni seviyoruz demiş. Bizler iyiyiz Allah'a şükür demiş notunda. Muhterem ablamızda insana en çok şiir yakışıyor diyor. Sonra yeryüzüne yağmur, gökyüzüne mavi. Ve en çok insana vefa yakışıyor. Yüreğe sevda, gözlere haya. Ve en çok yaşamak yakışıyor. İnsanca, sevdaca, duruca. Hoş geldin yüreği güzel kardeşim. Her şey o güzel gönlünce olsun. Ben her daim seninleyim. Keyifli yayınlar İstanbul'dan. Sevgiler, selamlar demiş. İstanbul'umuza da selamlarımızı iletelim. Sağlıkla mutlu kalalım hepimiz değil mi? İşte ilk mesajlar dillendirildi bile. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda şarkıları paylaşmaya devam edelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı kuşatılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Pilot garaj yapı ekspertiz.
3: Kötü deyince vatan.
2: Pilot garaj yapı ekspertiz.
4: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.

0: dinlemek. Migros uygulamasında.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery, ilaç gibi radyo.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: Merhaba, ben Alev Yıldız. Beylerbeyi'nden Çengelköy'e giderken Kral FM'de Kaan'ı dinliyorduk. Anonsu duyduk, otobüse geldik, hediyemi aldım. Sıradaki şarkı sevgili eşim Hakan Yıldız'a gelsin. Kral FM ailesine çok teşekkür ederim.
5: Merhabalar, ben Tunç. Üsküdar civarındaydım. Kral FM'de Kezban'ı dinliyordum. Anonsu duydum, otobüse ilk gelen ben oldum. Hediyemi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
3: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.
6: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Güzel, hareketli ezgilerle şöyle ilk saat tamamlansın canlar. Saat başı ana haber bülteni var biliyorsunuz. 18'de günün gelişen haberlerini bir alalım bakalım ülkemizde, dünyada neler olup bitmiş haberdar olalım. İkinci saat yine birbirinden güzel şarkılar var. Kralcılara yakışır şarkılar tabii ki. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam edecek. Şimdi bu güzel şarkıyla ilk saat tamamlansın.

0: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kral FM haber.
3: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 14 Temmuz Salı, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybeden eski Katar emiri için taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'a gitti. Erdoğan, Katar seyahati öncesinde Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Asim Munir'i de kabul etti. Ahbap Derneği soruşturmasına ikinci dalga geldi. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 17 kişi daha gözaltına alındı ve toplam sayı 42'ye yükseldi. Dernek Başkanı Haluk Levent'le birlikte gözaltındakilerin emniyet sorgusu devam ediyor. Adalet Bakanı Gürlek soruşturmanın daha da genişleyebileceği sinyalini verdi. Gürlek ayrıca Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin de konuştu. Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı sorusuna evet var cevabını verdi. 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler yarın anılacak. Bir yandan Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar da devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı darbe girişiminden bu yana 1710 operasyon gerçekleştirdi. 20'den fazla ülkeden 100'den fazla örgüt mensubu yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz'un 10. yılına ilişkin konuştu. FETÖ tehdidinin hala sürdüğünü söyledi. Grup toplantısında kürsüye çıkan MHP lideri 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu vurguladı.
4: FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
3: Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme mecliste teklifle birlikte 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek ve artık sadece suç işleyen çocuk değil, ebeveynleri de ceza kapsamına giriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan sürecinde gelişme var. Grup Başkanı Özgür Özel'in ekibi bugün olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu. Özel ayrıca bugün mecliste grup toplantısında da kürsüye çıktı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni parti eleştirilerine yanıt verdi, bir de çağrı yaptı.
5: Bir yandan da efendim yeni parti kurulur mu? Efendim kurulmasın. Nereye gidiyorsunuz? Niye gidiyorsunuz? Anlayamadım. Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi sokakta İktidar yürüyüşümüzü kesip, partiyi baraj altına çekip, umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi. Böyle soruyor, böyle. Bütün umutları kaybettireceğim. Ondan sonra, ya niye yeni parti niye konuşuluyor? Hiç anlamıyorum. Millet anlıyor niye konuşuluyor. Milletin umudunu burada tüketirsen, millet umudu yeni partide arıyor. Çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım. 2 milyon üyeyle %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken yarın mecliste AK Parti ile DEM Parti arasında kritik bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hukuki düzenlemeler için yoğun gayret var dedi. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Düzenleme af niteliğinde olmayacak. Sınır ötesine uzanalım. Hürmüz'de durum oldukça karışık. Amerikan Başkanı Trump bir anda Hürmüz'ü alacağız, geçiş yapan gemilerde güvenlik için bize ödeme yapacak noktasına geldi. Ateşkes devam ediyor mu? Henüz net değil ama taraflar karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. Amerika'nın İran'a yönelik bombardımanı dün 5 saat sürdü. Körfez ülkelerinde ise İran'ın hava saldırıları nedeniyle gece boyunca sirenler çaldı. Tabii Amerika'nın 3 gündür devam eden İran saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nda artan belirsizlik petrolü yeniden tırmandırdı. Petrol fiyatlarında 85 dolarla son 4 haftanın en yüksek seviyesi görüldü. Akaryakıta bir zam daha geliyor. Benzinin litresine bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 55 kuruş artış yapılacak. Motorin ve LPG grubunda herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Megakent İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle metrobüs yarın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları da ikinci bir duyuruya dek kapalı olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü de sabaha karşı 3'ten yarın saat 15'e dek kapalı olacak yolları belirledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda D100 Güney Yol Beşiktaş Sarıyer ayrımları mevki ve D100 Kuzey Yol Ümraniye Altunizade ayrımları mevki trafiğe kapalı olacak. Üsküdar da Beylerbeyi'nden, Kısıklı Caddesi'nden, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nden köprüye katılımlar da yine yasaklanacak. Şansa kalmaz işimiz, umran,
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist bu akşam belli oluyor. 4 yıl önce kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa ile son Avrupa şampiyonu İspanya mücadele edecek. 70 bin kişilik Dallas Stadyumunda oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Diğer yarı finalde de yarın aynı saatte Arjantin ile İngiltere karşı karşıya gelecek. FIFA Dünya Kupası'na katılımcı sayısını yeniden arttırmayı gündemine aldı. Bu yıl 48'e yükselen takım sayısı 2030'da 64'e çıkartılabilir. FIFA Başkanı, her ülke Dünya Kupası'nda yer almayı hayal edebilmeli. Eğer küçük ülkelere Dünya Kupası'na katılma imkanı tanımazsanız futbollarını geliştirmekten vazgeçerler dedi. Beşiktaş, Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ın transferini kapa bildirdi. Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya elenen Belçika milli takımında 6 maçta 2 gol ve 3 asist kaydeden sol kanat performansıyla adından söz ettirdi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzey kesimlerde yağış geçişleri devam ediyor. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 29, İzmir az bulutlu 35, Bursa az bulutlu 32, Antalya sıcak 35 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
6: Tem Otoyolu Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Bir nostalji rüzgarı daha estirelim saat başı. Evet, bültenin hemen sonrasında bu güzel eserler yıllar öncesine bizleri götürsün. Yollardaki canlar hepinize armağan olsun, iyi yolculuklar. Mesaideki güzel yüreklere de armağan edelim, iyi çalışmalar dileyelim. Görevleri başındaki kahramanlarımıza da armağanımız olsun efendim. Yıllar öncesinden böyle unutulmaz şarkılar. İstirahatteki dostlar, zaten keyiftesiniz. Tatilde olan canlara da iyi tatiller dileyelim. Tatilciler de dinliyordur dedim ya canlar. Sevgili Cansın'ım, sevgili Hakan'ım, sevgili Derya Gülşah'ım, selam olsun canlara buradan. Evet, benim kıymetli güzel yürekler, İstanbul'dan çok sevdiğim aile Zeytincioğlu ailesine buradan bir selam göndereceğim. Ve yanlarında bulunan bütün güzel yüreklere selam olsun. Sait abime, kıymetli eşine, ablama. Bir de kim var? Mustafa mı var? Mustafa'ya da selam olsun. Şu an ne güzel Akdeniz'deler, böyle kaş kalkan. Türkiye'nin o güzel mavi sularında şu an teknede dinliyorlarmış. Bir selam göndermiş olayım. Bütün tatilci dostlarımıza selam göndermiş olalım. İyi tatiller olsun. Günün ve anın tadını çıkarın. Şarkılarımızda ikinci saate devam ediyoruz. Şimdi unutulmayan bu güzel şarkı Alemin Kralı'nda sizler için çalıyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.

0: ekspertiz.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
0: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot garaj yapı ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: Haftalarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım net, SigortamNet.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Ford Tourneo Courier ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit.

0: Horoz Yemek. Migros uygulamasında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Seyrimiz yolculuğumuzda ikinci saatin o güzel mesajlarını dillendirme vakti geldi. Bu arada biraz önce kıymetli dostlarım selamlamıştım ya. Kaptanı unuttuk ya, ismini sonradan gördüm. Sevgili kaptanımız Görkem Kaptan, selam olsun diyelim. Bütün denizcilerimize de bu vesileyle bir selam göndermiş olalım. Karada, havada, denizde, her yerde Kral FM sizlerle olmaya devam edecek. Filiz Kıtay, her şey o güzel gönlünüzce olsun. Sevgi, şiir ve muhabbetle kalın. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bütün olumsuzluklara rağmen, her şeye rağmen umudumu kaybetmemeye çalışıyorum demiş. Öyle de olmalı bence. Umudu kaybetmeyin. Aynen öyle. Aysun Aras mesaj göndermiş. Annemle arabada dinliyoruz demiş. Aysun ben, selamlar, sevgiler. Seviyoruz sizleri. Annemi kelimelerle anlatamam diyor. Ne kadar güzel ifade etmişsiniz. Baş tacı annelere selam olsun diyelim. Zübeyde Kanat takipteydi. Sıradaki şarkılarımız sizlere darmağan olsun. Mesajınızı bakın. Buradan da ulaştırabiliyorsunuz. Keşke detaylarıyla yazsaydınız. Nagihan Kılıçoğlu selam olsun. Sesi güzel insan. Allah bütün kral çalışanlarını korusun. Ben ilk kralcılardan, dinleyicilerinizden biriyim diyor. Eski dinleyicimiz Nagihan Hanım, selamlar diyelim. Sema Doğan takipteydi. Hoş geldin Can. İyi yayınlar. Sıcak bir göl başından sevgiler saygılar, dinlemedeyim. Tüm şarkılar size ve canım aileme gelsin. Allah'a emanet olun, yüreği güzel insan demiş. Ve bir söz, vedalaşabilmek yarım kalmış hikayeleri zihnimizde kapatabilmektir diyor. Neslihan Hanım, güzel yüreklim hoş geldin. Hemen yoklamaya katılıyorum. Kahve meşliğinde dinlemede olacağım. Allah'a emanetsin demiş. Afiyet olsun diyelim. Tuğba Çalık, merhabalar, iyi akşamlar. Zaten yayın başında siz de yer vermiştiniz. Bugün sevgili Sezen Aksu'nun doğum günü kutlu olsun. Bir de bu ülkeye Sezen Aksu gibi biri gelmeyecek artık diyor. Yeni yaşını kutlamış olalım minik serçemizin. Tabii ki şarkılarını paylaşmaya hep devam edeceğiz. Şükrü Tarhan, Konya Bozkır'dan yine bizleri dinliyordu. Turgay Varol takipteydi. Denizli Tavas'tan, her zaman olduğu gibi Mehmet Ali takipte olan canlardan. Hollanda'dan Durdan Hanım da yine bir söz göndermiş galiba. Kimseye bir şey borçlu değilim diyemezsin diyor. Aynı gezegende birlikte yaşayan herkes birbirine asgari düzeyde nezaket ve saygı borçludur. Vallahi çok güzel sözmüş ya. Aynen. Şu nezaket ve saygı işini bir çözebilsek hiç problem yaşanmayacak aslında. Sizlere de huzurlu akşamlar olsun efendim. Hollanda'ya da selamlarımızı iletelim. İşte ikinci saatin o güzel mesajları dillendirildi. O halde şarkılarla seyre devam edelim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Kaptan Şener'le müzik yolculuğundasın.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında Yemsak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Geldik yolculukta veda kısmına, seyri tamamlama vakti. Bursa'da sevgili Melis'imiz hazırdır, bekliyordur. Mikrofonu kendisine teslim edelim. Her birinize güzel bir akşam diliyorum efendim. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Kanunumuzun hemen sonrasında ben yine burada olacağım inşallah. Sizleri de bekliyorum. 17'de buluşalım. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu güzel şarkıyla usul usul gider.

0: Net gündem.
1: 14 Temmuz Salı akşamından merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Günün manşeti yargı cephesinden geldi. Ahbap Derneği soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı. İlk durağımız NTV Haber portalında, operasyonun detaylarına bakalım. Bugün İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 17 kişi daha gözaltına alındı ve toplam sayı 42'ye yükseldi. Dernek Başkanı Haluk Levent'le birlikte gözaltındakilerin emniyet sorgusu devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın daha da genişleyebileceğini ifade etti. Haluk Levent'in kumarhanede çekilmiş bir görüntüsü de bugün dosyaya eklendi. TRT Haber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajıyla karşılıyor bizi. Erdoğan, siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz sempozyumuna bir mesaj gönderdi. Mesajında 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında canlarını feda eden, 253 şehidi rahmetle yad eden ve gazilere şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı, FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz, yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi. Net gündemde Sözcü'ye uzanalım. Özgür Özel'den kritik adım geldi manşetiyle karşılıyor bizi. CHP'de Grup Başkanı Özgür Özel cephesi, mahkeme kararıyla atanan yönetimin olağanüstü kurultay düzenlemesi için mahkemeye başvurdu ve çağrı heyete atanmasını talep etti bugün. CHP'den 833 kurultay delegesi adına yapılan yazılı açıklamada olağanüstü kurultay talebinin yargıya taşındığı duyuruldu. 17 Haziran'da noter onaylı imzaların genel merkeze teslim edildiği, ancak aradan geçen süreye rağmen kurultay çağrısı yapılmayarak delegelerin iradesinin sonuçsuz bırakıldığı savunuldu. Net gündemde sıra Anadolu Ajansı'nda. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi mecliste. Artık ebeveynler de ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olursa 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkındaysa suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapsi gerektirdiği takdirde ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Habertürk'te manşette terörsüz Türkiye süreci var. Artık dikkatler çerçeve yasada. Yarın mecliste AK Parti ile DEM Parti arasında kritik bir görüşme gerçekleşecek. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Düzenleme af niteliğinde de olmayacak. DEM Parti eş genel başkanı Hatimoğulları, Temmuz'da çerçeve yasayı çıkaralım, 1 Ekim'de meclis açıldığında bu kök yasayı güçlendirecek, demokratik ve özgürlüklerin önünü açacak düzenlemeleri hayata geçirelim. Farklı düşündüğümüz noktalar olabilir, bunları müzakereyle ve ortak akılla çözebiliriz ifadelerini kullandı. Milliyete bakalım, sürücülerimizi ilgilendiren bir manşet. Akaryakıtta tabela değişiyor. Benzinin litresine bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 55 kuruş zam gelecek. Motorin ve LPG grubunda herhangi bir değişiklik olmayacak. Net gündemin kapanışına yaklaşırken İstanbul'daki vatandaşlarımız için bir uyarı. 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle metrobüs yarın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları da kapalı olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü de bu sabah 3'ten yarın saat 15 arasına kadar kapanacak yolları paylaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda D100 Güney Yol Beşiktaş Sarıyer ayrımları mevki ve D100 Kuzey Yol Ümraniye Altunizade ayrımları mevki trafiğe kapalı olacak. Üsküdar'da Beylerbeyi'nden, Kısıklı Caddesi'nden, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nden köprüye katılımlar da yine trafiğe kapalı olacak. Gündem.
0: Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzey kesimlerde yağış geçişleri devam ediyor. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 29, İzmir az bulutlu 35, Bursa az bulutlu 32, Antalya sıcak 35 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Tem Otoyolu Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, 14 Temmuz 2026 günlerden salı, artık yavaş yavaş bugünü de tamamlıyoruz. Tam böyle akşam güneşini batırırken akşam şarkılarında buluştuk dinleyicilerimizle. Birçok kralcımız mesaiyi tamamladı. Aynı mevkide karşılaştık, yollardalar şu anda, evlerine gitmeye çalışıyorlar. Birçok dinleyicimiz de akşam mesaisine başladı, geceden sabaha çalışacak. Biz de onların bulunduğu ortamlara misafir olacağız. Çalışanlara kolay gelsin, yollarda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar, stressiz, gerilimsiz. Herkes evine sağ salim varsın bu akşamda. Yolculuğunuzda size kral şarkılarla eşlik edeceğim bu akşamda. Hazırsak buyurun başlayalım. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Kuzey kesimlerde yağış var. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
5: Teka klimaların...
6: Doğasında sessizlik var.
5: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Kamp macerası mı başlıyor?

0: en iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: QNB'ye geçiyorum.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: İlaç Gibi Radyo.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
5: İlaç Gibi Radyo.
7: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

İşte bu akşamın şarkıları, sözleri çok güzel şarkının ya, değil mi? Bazen insan bunun muhasebesini yaparken yakalıyor kendini. Ömür hızlı geçiyor belli bir yaştan sonra. Geçip giden günleri düşünüyor insan. Yaş ilerledikçe hatta daha çok düşünmeye başlıyor. Bundan sonrası için hepimize sağlık, sıhhat diliyorum. Mutlu, huzurlu günler diliyorum sevdiklerimizle beraber. Yanmayalım yani. Öyle düşününce içimiz bir cız etmesin şarkıda bahsedilen gibi. Heba olduğunu düşünmeden aslında yaşamak en güzeli. Evet, yavaş yavaş sohbetimizi, muhabbetimizi başlatalım. Şarkı aralarında arada bir birbirimize hal hatır soralım. Keyifli bir akşam vakti, işlerden çıkıldı, evlere doğru yolculuk halinde kralcılarımız, kimisi de vardı. Akşam sofralarında afiyetleri olsun hepinize. Çalışanlara da kolay gelsin. 532-703-92-00 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. MLS Akçay hesabındayım. Profilin içine girdiğinizde hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamız sevgili kralcılar. Dilerseniz mesajlarınızı buradan da yazabilirsiniz.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 2006 Dünya Kupası'nda kupa tarihinde en çok kırmızı kart görülen maç oynandı. İkinci turda Hollanda ve Portekiz arasında oynanan maçta her takımdan 2 kişi olmak üzere toplam 4 oyuncu kırmızı kart gördü. Hakem Valentin Ivanov 16 sarı 4 kırmızı kart göstererek tarihe geçti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

Evet, bu akşamın ilk selamını Murat ve Ergün kardeşlerime göndereceğim. Hem Antalyalı kralcılarımız için çalalım, hem Sivaslı kralcılarımız için çalalım. Değil mi Murat? Mesajın sahibi Murat demiş ki, Melis abla biz seni dinliyoruz yolda. Antalya'dan yola çıktık, Sivas'a doğru seyir halindeyiz. Abla demiş, çok şükür Antalya'nın kavurucu sıcağından Sivas'ın serin havasına kavuşacağız. Kaç saat yolunuz kaldı Murat acaba? Yeni mi çıktınız yoksa sabah erken mi çıktınız? Yolunuz açık olsun, aydınlık olsun sevgili kardeşim. Uzun yollarda hep söylerler böyle, ileri sürüş teknikleri hocaları hep söyler. Özellikle bayramlarda biz de üstüne basa basa söylüyoruz. Yolculuğunuz 3-4 saatten fazla ise eğer 2 saatte bir mutlaka bir arabadan inin. Şöyle bir derin nefes alın, çay çorba molası verin. Bir 5 dakika 10 dakika görüş açınızı değiştirin. Hep aynı açıya bakmak insanın uykusunu getiriyor çünkü bir noktadan sonra. Bizi yurt dışından gelen gurbetçilerimiz de çok dinliyorlar. Onlar da çok iyi bilirler ki sık sık mola vermek lazım uzun yollarda. Sağ salim yolculuklar diliyorum sevgili kardeşim. Vallahi söylediğin gibi Antalya'nın o kavurucu sıcağından Sivas'ın serin havası çok iyi gelecektir. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Sıradaki şarkımı özellikle ikinize çalıyorum. Bize bir şarkı armağan eder misin demişler. Seve seve. Ve sizin gibi şu anda yollarda olan kral şoförlere

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly Blue.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: Aragaz. Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Satur Yaz Show! Güneş Zirve'de Satur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Satur'da seni bekliyor. Kampanya

0: POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
3: İlaç gibi radyo.
4: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
6: Merhaba, ben Alev Yıldız. Beylerbeyi'nden Çengelköy'e giderken Kral FM'de Kaan'ı dinliyorduk. Anonsu duyduk, otobüse geldik, hediyemi aldım. Sıradaki şarkı sevgili eşim Hakan Yıldız'a gelsin. Kral FM ailesine çok teşekkür ederim.
7: Merhabalar, ben Tunç. Üsküdar civarındaydım. Kral FM'de Kezban'ı dinliyordum. Anonsu duydum, otobüse ilk gelen ben oldum. Hediyemi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
5: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

Yıllardır Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda yayın yapınca artık benim biliyorsunuz yani sürekli dinleyen kralcılarımızı bilirler. Ablalarım, abilerim çoktur böyle. Abla, abi diye hitap ettiğim dinleyicilerimiz çoktur. Benden yaşça büyükler. Bir de teyzelerim vardır. Teyzelerimi de tanıyanlar bilir. Yüksel teyzeciğim, doğum günün kutlu olsun. Aslında tanışmıyoruz ama o sıcaklığı, o samimiyeti alıyorum yani. Mikrofonun ta bu tarafından. Aramızda dağlar yollar olsa da, değil mi Yüksel teyze? Gelibolu'dan dinler beni Yüksel teyzeciğim. Bugün doğum günüymüş, 73 yaşına giriyormuş. Bana yakışır bir şarkı çalabilir misin rica etsem demiş. Sana yakışmayan şarkı yoktur bence yeryüzünde. Hepsi yakışır sana. Ellerinden öpüyorum, doğum günün kutlu olsun Yüksel teyze. Çok güzel, çok sağlıklı bir ömür diliyorum bundan sonrası içinde. Sevdiklerinle birlikte, evlatlarınla birlikte, varsa torunlarla birlikte güzel yılların olsun. Bir de bizi tercih ettiğin için çok teşekkür ederim sana, Kral FM ailesi olarak. Vallahi çok mutlu ettin beni. Bugün bütün şarkılar senin için. Aynı zamanda 14 Temmuz'da yeni yaşını karşılayan bütün kralcılarımız için ama öncelikle senin için. Bu şarkıyla başlıyoruz.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem otoyolu Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Sen beni düşünme, toparlanırım, güle güle gitsen saygılarımla. Yani sözüyle, bestesiyle, yorumuyla kusursuz bir şarkı. Üzerinden çok zaman geçti bu şarkının. Şöyle bir bakayım, 2006 diye hatırlıyorum. Aynen, 2006 Kaçak isimli albümünde söylediği bir şarkıdır Ebru Gündeş'in. 20 sene geçmiş üzerinden. Hala aynı güzellikte dinliyoruz bu şarkıyı. Şimdi bir tane daha çalacağım. Sonrasında babalar listelerine geçiş yapacağız. Murat mesaj atmış. Acaba ne zaman yola çıktınız dedim ya biraz önce, Antalya'nın sıcağından Sivas'ın serinliğine doğru şöyle bir yelken açtık, yoldayız seni dinliyoruz demişti. Ben de acaba ne zaman çıktınız, varmak üzere misiniz, yeni mi çıktınız, ne yaptınız Murat diye sordum. Yeni çıkmışlar yola. 10 saatlik yolları varmış. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Özlem de bu arada Sivas'tan mesaj göndermiş. Yani buranın da Antalya'dan kalır bir tarafı yok demiş. 35 dereceleri gördük. Termometrenin gösterdiği 35'tir de hissedilen 45'tir Özlem. Çok sıcaktı ya. Bugün de çok sıcaktı. Yani her bölge çok sıcak. Mevsim gereğini yapıyor. Yani Mart'tan itibaren başladık böyle. Yaz gelsin, yaz gelsin. Yaz gelince bu sefer de diyoruz ki çok sıcak, çok sıcak. Vallahi bize de yaranılmıyor yani. Tadını çıkaracağız. Temmuz ayı, Temmuz ayı gibi davranıyor. Değil mi? Sıcak olacak. Temmuz asırlardır yaz sıcağının en çok vurduğu zaman dilimidir. Ama Sivas'ın şöyle bir güzelliği var Özlem. Sabahı da serindir, akşamı da serindir. Hatta üşütür, incitir bile böyle. O tarafta o yok Antalya'da. Her saat sıcak. Uyku uyutmayacak derecede. Allah yardımcıları olsun. Vallahi o iklime alışık olmak lazım. Bütün Antalyalı kralcılarımızı selamlayalım buradan. Şimdi efendim yola neyle devam edeceğiz? Terk etmek ne kadar kolay. Sen kolay olanı seçtinle devam edeceğiz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Kuzey kesimlerde yağış var. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
5: Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.

0: kaldık. Hadi boş ver dostum. O utansın. Zaten.
1: Evet, yıllar yıllar sonra tekrar karşımıza çıktı Semih Cenk'le bu şarkı. Ama yıllar önce ilk duyduğumuz isim Necat Alp'tir. Necat abimize buradan bir selam gönderelim. Sen miydin sevgilimi çalan diyerek şöyle bir içli içli giriş yaptı şarkıya. Finali de zaten bağladı duyduğunuz üzere. İnceden şöyle Müslüm Baba ile biz de resital kapılarını açalım, aralayalım. Valla Müslüm Baba'dan iki tane şarkı denk gelmiş bugün. Sevgili arkadaşım Kaan'a buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Hemen ardından Ferdi Baba, Orhan Baba ve İmparator'la bu bölümü kapatacağız. Şöyle etrafı çok rahatsız etmezsek ince bir ses verebiliriz belki radyomuza. Yani benden söylemesi sevgili kralcılar. Kaçırmayın bu şarkıları. Çünkü bu şarkılar kısık sesle dinlenmez.

bir duamız vardı Tanrı'dan bizim. Ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için. Hani ölümsüzdü, hani ölümsüz yüce sevgimiz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Evet, geldik bu akşamın da sonuna sevgili kralcılar. Bana müsaade şarkıları çalmaya başladı. Önce Hayri Şahin sesini duyurdum size. Sonra da final şarkımız büyük bir tesadüf olmuş. Ben de yeni fark ediyorum. Soy isimler aynı. Selami Şahin de büyük ustayla, iki büyük ustayla bu akşam da yayınımızı bitirelim. Biz güneşi batırdık, Erdem'le de geceye doğru yolculuk başlıyor şu dakika itibariyle. Kendisine hayırlı güzel programlar diliyorum. Yollarda olan kaptanlarımıza hayırlı yolculuklar, çalışan kralcılarımıza kolay gelsin dileklerimi iletiyorum. Tüm gün boyunca çok çalıştım. Çocuklarımla, ailemle, eşimle, dostumla, annemle, babamla güzel bir akşam çayı demleyip içeceğiz deyip şu anda bizi duyan tüm kralcılarımıza da selamlarımızı gönderip keyifli akşamlar dileyelim. Yarın saat 19'da yine akşam şarkılarında nasip kısmet olursa buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi ileterek programımıza başlayalım. Sevgili kardeşim Melis'e teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. 90'lara doğru hep beraber gideceğiz. İkisi de herhalde yani 92 ile 93 gibi hatırlıyorum ama yani ben çok dinlediğimi hatırlıyorum bu şarkıyı. Best FM'de çok çaldığını hatırlıyorum. Sevgili Arzu'nun kulakları çınlasın. Arzu çok çalardı bu iki şarkıyı. Onları bir paylaşalım sizlerle. İki Müslüm Baba klasiğiyle yolculuğumuz başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

ilk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

Hep söylüyorum, Ali Tekin Türe tabii çok büyük bir usta, çok büyük bir efsane. Ne zaman, nerede karşımıza çıkacağını tahmin etmek gerçekten çok zor. Tabii Müslüm Baba, onun yıllarca beraber çalıştığı Yavuz Taner'le birlikte çok büyük yapıtlara imza attığı büyük ustalardan, büyük isimlerden birincisi kabul edilebilir. Ama şimdi bir başka efsane şarkıya geçeceğiz sevgili kralcılar. Ali Tekin Türen'in ilk yazdığı şarkı bu. İlk yazdığı şarkı bu sözler. Besteleniyor ve yanlış hatırlamıyorsam sanki Ali Tekin Türe askerdeyken bu şarkı popüler oluyor. Öyle hatırlıyorum, öyle aklımda kalıyor. Sonradan gelince öğreniyor falan, sonra görüşmelere başlıyor falan. Ve Bülent Ersoy'un da akışını değiştiriyor. Tabii bu şarkı Ali Tekin Türen'in de akışını değiştiriyor. Çünkü büyük bir efsane, büyük bir klasik.

0: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba, ben Alev Yıldız. Beylerbeyi'nden Çengelköy'e giderken Kral FM'de Kaan'ı dinliyorduk. Anonsu duyduk, otobüse geldik, hediyemi aldım. Sıradaki şarkı sevgili eşim Hakan Yıldız'a gelsin. Kral FM ailesine çok teşekkür ederim.
2: Merhabalar, ben Tunç. Üsküdar civarındaydım. Kral FM'de Kezban'ı dinliyordum. Anonsu duydum, otobüse ilk gelen ben oldum. Hediyemi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
0: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

gönlümüzce. Az önce Ali Tekin Türe'den bahsettik sevgili kralcılar, rahmetli andık. Şimdi iki şarkı daha geliyor arka arkaya. Bu iki şarkı da Ali Tekin Türe'ye ait. Nasıl şarkılar yazdığını, ne kadar derinden, ne kadar damardan yazdığını, bizi nerelerden alıp nerelere götürdüğünü çok bariz bir şekilde ortaya koyan iki tane Ali Tekin Türe klasiği ardı ardına sizlerle birlikte olacak. Gülden Karaböcü'yü başka bir yere götürmüş bu şarkı, Dilek Taşı. Sevgili Yücel kardeşim de radyo başındaymış. Samsun'a bir selam istemiş. Samsun'a gönderelim, Dilan'a. Peki, Taner kardeşime ve Yücel'e de selam olsun. Onlara da bu şarkıyı armağan edelim. Hemen akabinde de Kraliçe Kamuran Akkor geliyor. Bir Kamuran Akkor klasiği. O da Ali Tekin Türe imzası taşıyor. Mekanı cennet olsun. Nöbetçi Erdem.

Her zaman Azeri türküleri çok sevdiğimi ifade etmiştim. Müslüm Baba'nın çok güzel seslendirdiği bir Azeri türkü var, Can Yar. Nuray Hafiftaş'ta bir Azeri türkü var. O da çok güzel seslendirmiş. Şimdi bir Seda Sayan yorumu gelecek. Çok güzel bir türkü. Seda Sayan'da çok güzel bir tonda ve tam böyle o türkünün hakkını vermiş diyelim, tabiri caizse çok da güzel yorumlamış, bize de çalmak düşmüş.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeliği başlıyor. Dilovasıyız. İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar.

0: Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Büyüyancılar Kralı sevgili Çaluk kardeşim eşi ve çocuklarıyla birlikte radyosunun başındaymış. Evet.
1: Paylaşmak istemiştim.
0: Yakup kardeşime de selamlarımı iletiyorum. Hayırlı akşamlar, dileklerimizi iletelim. Ailesine de selam olsun. Güzel bir Ferdi Baba şarkısıyla muhabbeti noktalayalım. Sevgili Atay'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara. Tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun.

0: işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Edep haya imandandır diyen, Allah katında tek din İslam diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alimin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: güzel şarkılarımızın hemen ardından bakalım yine mesajlara. Aslı Reyyan Aktaş Konya'dan.
1: Her iki durumda da ölüydüm ben.
0: Bir şarkı rica etmiş. Antalya'dan Neriman. Cezaevindeki eşi Celal Div için. Gaziantep'ten Fahrettin. Seda Sayan'dan Yaprak Gibi şarkısı Babama diyor. Bursa Karacabey'den Dereboy ve Karavan Park ekibi olarak Müslüm Baba'dan. Fahrettin Zafer Beyto ve grup ekibimiz denmiş. Damla Sincan Kapalı Cezaevindeki kocası Haydar İplikçi'ye. Manisa'dan Nefes. Nefes Yaman Sincan Cezaevindeki babası Barış Yaman'a. İstanbul'dan Süheyla dinlemediğim demiş. Kurtuluş'tan Neşe Gül. Sevip de kavuşamayanlara diyor. Hatice annem ve ablamla el işi örgüler elimizde dinliyoruz denmiş.

0: sevgilim
1: değil. Abicim selamünaleyküm demiş Ankara'dan Hakan Payan. Beni seven tanıyan herkese selam olsun diyor.
0: Şimdi başka bir aşk.
1: Fer Tayfur'dan Can Bırakmadın şarkısı. Eski eşim Selçuk'a demiş Ayşenur.
0: Dertler.
1: Bilecik Bozüyük'ten Nagihan. Çok sevip elinden kayıp gidenler için. Ömrüm bütün şarkılar diyor. Tütlingen'den Mustafa Ali Önen. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Cezaevinde yatan eşim Hazar Göçer'e evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun, seni çok seviyorum demiş. Bir sevenimiz.

O da sanat müziğimizin efsanelerindendi. Rahmetle anıyoruz Muazzez Abacı'yı. Ne güzel söylemiş. Silemezler gönlümden. Tekirdağ'dan selam diyor sevdiğim Halil'i armağan ediyorum demiş bir sevenimiz. Konya Ereğli'den Hasan. Tüm otobüs kaptanlarına. Almanya'dan Sivas'ta Atilla Çaşkurlu ailem için İstanbul sokakları denmiş. Antalya'dan Merve ve Buket halomuzun doğum günü Konya Altı sahilinde kutluyoruz. İyi ki doğdun halo denmiş. Adana Sarıçam organize sanayide çalışmakta olan arkadaşlarım özellikle şoförümüz Baki Bey'e İbrahim Yeter armağan ediyor.

0: Tokat Nixar'dan Yalçın, Konya'da yaşayan, candan çok sevdiğim Mürvet'in armağan etmiş. Bodrum'dan Alparslan, oğlu Duha ile birlikte dinlediğini belirtmiş. Canım eşime, sıradaki şarkı demiş, Alperen Filiz'e armağan etmiş. Ordu İnfaz Ceza Kurumu'ndaki abim Uğurcan Kurucu ve Faruk Karakış'a denmiş Müslüm Baba'dan. At abi seni severek dinliyoruz, Rabia ben. Tüm Gümüşhanelilere diyor. Gaziantep'ten Sanem, İlk defa yazıyorum demiş. Gençliğim ve çocukluğumun radyosu, şu an uzak olduğum eşim Mustafa ve benim için Fertay Fırdan denmiş. Serdar Karabay, abim Hallibo ve arkadaşları Bozkurt, Talip ve Erçin'e. Sivas'tan Murat Kurt, eşi oğlu ve kızları Zeliş ve Alişe. Ankara'dan Fatih, Yunus Bülbül'den. Kayseri'den Gökhan, Kenan ve Avni abime denmiş. Mesajlara ufak bir virgül koyalım çünkü şimdi üçlük zamanı. Üçlüğünü videoyla, video çekerek, sesiyle göndermiş. Hollanda'dan Emine. Emine'yi bir dinleyelim bakalım videosunda.
1: Ata, hoş geldin. İyi akşamlar. Ben de hobi bahçeme geldim. Bahçemi sulamak için çok sıcak kullandım. Ve güneş yine batıyor burada. Üçlük hazırladım. Beğenirsen tüm gurbetçilere gelsin. Tüm sevdiklerimi Türkiye'deki ve sana. İyi ki varsın, iyi ki varsınız. Her akşam, her gün biz gurbetçilere derman oluyorsunuz. Gönlümüze, ruhumuzu dinlendiriyorsunuz. Sevgiler, selamlar. Hollanda'dan Emine.
0: Bir de şimdi üçlük zamanı deseydi on numara olacaktı. Eyvallah Hollanda'dan Emine. Türkü sever Emine. Onun için ben söyleyeyim, onun adına ben söyleyeyim. Hollanda'dan Emine'nin üçlüğüyle baş başayız ve şimdi üçlük zamanı. Allah Allah.
2: Atadan müzik ziyafeti.

İlk finalist İspanya. İspanya Fransa'yı 2-0 yendi. Haklı bir galibiyet aldı. Üstün oynadı ve hak ettiği bir galibiyette finale yükseldi. Tebrik ediyoruz. İspanya finale çıkarken üçlüyü de tamamlamış olduk arkadaşlar. Emine tekrar mesaj göndermiş, heyecandan unuttum demiş. Unutmayacaksın Emine. Sen iyi bir dinleyicimizsin. Fanatik bir dinleyicimizsin. Bak ne güzel videonu çekmiş göndermişsin. O sözde söyleseydin 10 numara olacaktı. Ah, bugünlük böyle olsun bakalım. Fatih Akpınar Ordu'dan canım annem diyor. Esra Metris'teki nişanlıma demiş Esra. Halil çok sevdi ilk Nur'a. Konya Şehir Hastanesi Furkan Genç motor kazası geçirdim. Hastanede dinliyorum demiş tüm hastalara. Aykut abime hastanede annem ile beraber dinliyorum.

Edirne Uzun Köprü'den Kıvırcık Murat'la Hakan. Severek dinliyoruz denmiş. Murat'tan Sevali armağan edilmiş. Kıvırcık Murat'tan Sevali. Ordu Korgan'dan Nihat İdin. Gurbette Sarı Ömer'le Zonguldak'a gidiyor. Zonguldak'ta sizi dinliyoruz. Ferdi Baba'dan denmiş. Ankara'dan Tülay. Mahkum ailelerine köprü oluyorsunuz şu an. Siz Sincan cezaevinde dinleyen eşim Aydın Bayram'a. Samsun'dan Sultan. Eşim bir tanem Özcan.

tur şoförüyüm İzmir'den İtalya. Balığın bekliyorum. Yarın çıkacağım. Üçlük için geç kaldık. Eşim Ceyda Demiryürek diyor. Yasin Demiryürek. Hollanda'dan Ayşe, eşim Ahmet'e, tüm sevdiklerimize, gurbetçilere. Sırada şarkı bana gelsin demiş İzmir'den Gülsüm. Nazlı Biricik sevdiğine.

Elveda sana. Sakarya Akyazı'dan Sinan. Geceleri diyor senin yayını dinlemeden yatmıyoruz diyor. Her şeyim Yasemin'e. Vatana geliyoruz yoldayız demiş Ömer. Hayırlı yolculuklar. Adana'dan Necati Baysu. Ailesinin tüm kralcılara. Sivas'tan Furkan. Halil Erdinç'e. Günnur Mimin Kaya'dan. Ben yoruldum hayat şarkısı tüm kralcılara denmiş. Perihan Beke Adıyaman'dan Diyarbakır'a yarın yolculuk yapacak Ayşe ve Gülbahar kardeşlerime. Kars'tan İmdat Daşdemir iyi yayınlar demiş. Muğla'dan Muzaffer eşim ve kızıma. Malatya'dan Hüsnü tüm kralcılara. Bursa'dan Zülal. Biricik babasının annesine ve kardeşlerine. Bursa Karacabey'den Hüseyin. Kapaklı'dan Sibel. Çok sevdiği Umut için ve kuzeni Caner'e.

Yar. Sivas'tan yadigar bütün tırcılara demiş. Adana'dan Diyarbakır Cezaevi Gülbahar teyzeme kuzeni Muhammed Safa'nın doğum günü. İyi ki doğdun. Habib Tebriz'den, Ferdi Özbeyen'den, Hatay'dan Nazlı biricik eşime onu çok seviyorum demiş. Adana'dan Süleyman canım eşim Nazlı'ma. Ordu Korgan'dan Ömer, Müslüm Baba'dan Nihat'a. Türkiye'de bulunan Bulgaristanlı güreşçilere ve haltercilere diyor Sinan. Antep'ten Metin Kara ve şoförümüz Hanifi Dayı'ya denmiş. Bursa Emekköy'den Giresun Güce'deki aileme diyor Orhan Öztürk.

abi ben Çınar. Çorum'a gidiyorum demiş Çınar. Yolun açık olsun. Hayırlı yolculuklar. Şenol Konya Bozkır'dan Kayseri Develi'deki sevdiklerime diyor. Antalya'dan Şilan Ayazma. Antalya cezaevindeki eşi Tolgahan Ayazma'ya. Konya'dan Hasan Biricik eşine. Bursa'dan Cüneyt. Balkonda gecenin sessizliğinde seni dinliyorum Ferdi Baba'dan demiş. Bana ve kral ailesine diyor Songül. Kardeşi Ferhat Maraz'a. Tüm Kırşehir'e selamlar demiş Murat Şimşir.

Bursa Karacabey'den Fahrettin Zafer ve Beyto, Ersin Tuğrul Bursa'dan tüm dinleyenlere, Almanya'dan Veli Kaleli, eşime Şerife Kaleli'ye. Öğretmenlerin kralı Bekir hocama selamlar denmiş bir sevenimiz.

Kapaklı'dan Mehmet, Büşra seni çok seviyorum demiş. Bu kadar çok sevmek seninle. Ali Başkan, Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan 12.8. Gece Vardiyesi ne götüren Zülkarni ve Yusuf abime denmiş. Almanya Augsburg'dan Mustafa ve Ekrem. Selam olsun denmiş. Almanya'dan Aydın Turan. Kuşadası Davutlar'da izinde balkonda keyif yapıyoruz. Sevdiğim eşim Meral'e. Altındağ'dan Cesur Volkan, Korkmaz Alavi ve Emircan Kaçar'a denmiş.

Bursa'dan bakımcı Onur Aydın. Pardon, Onur Aydın'dan Bursa'ya dönüş yapmaktayım demiş. Peş peşe yazınca Aydın soyadı gibi algıladım. Şefim Sezai Yıldırım'a ve iş arkadaşlarına denmiş.

Beytullah Engin oğullarım için denmiş. Uşak Eşmeden Nurettin, Mesut Terziye, Dara Süleyman, Türbe ve Bacana Murat için denmiş. Murat Yanığa.

Son bir değerlendirme yapayım mesajlarınızın, maşallah var. Sinop Ayancıklar Ramazan Çalış, ekmek üretimi yapıyoruz demiş. Tüm sevmeyenlerim için sıradaki şarkılar diyor. Eyvallah. Batman'dan Servet Emeç, tüm gece vardiyasında çalışanlara denmiş. Kütahya Gediz'den Berkay, Berkay Karabey, Fadime ve Süleyman Karaoğlan'a. Kırıkkale Cezaevinde yatan canım içi oğlum İbrahim'e demiş.

0: Kiraz'ın da gönlü olmuş bu güzel şarkıyla. O zaman veda şarkımız da Gülden Karaböcek'ten olsun. Unutulmaz yorumlarından bir tanesi. Gönlümden geçtiğince hazır ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Oku diyen, orta namazlarına dikkat edin diyen, Allah ve peygamberine itaat edin diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

kaç zamandır yüzüm tıraşlı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma. Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Bökücü'yi. İnsanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın.

Yıldız uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi vurup kanımı içtim. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel anne. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım. Belki bir ömür taşıyacaktım koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.